0: Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara selam olsun. Hepinize canı gönülden sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Şu saat itibariyle radyonuzdayım ve en son programımızda söz verdiğimiz gibi bugün iki ayrı konuyla kulaklarınıza ulaşacağız. Bu konulardan ilki Araf. Sözlük anlamı sur, kale burcu, dağ ve tepenin en yüksek noktası olan Araf, daha çok cehennemle cennet arasındaki surun yüksek kısmı için kullanılır. İyi ve kötü amelleri eşit olan kimseler bir müddet burada kaldıktan sonra cennete gireceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de aynı adla anılan surede, Araf'ta, cennette ve cehennemde bulunanların birbirleriyle konuşmalarına yer verilir. Araf'ta kalacakların kimlerden oluşacağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazılarına göre bunlar, cennete veya cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmadıkları için, fetret ehliyle, müşriklerin ergenlik çağına ermeden ölen çocuklarıdır. Bu hususta ayet ve hadislere daha uygun düştüğü için tercih edilen görüşe göre, Araf ehli, iyilik ve kötülükleri, sevap ve günahları eşit müminlerdir. Böyleleri Araf'ta bir müddet bekledikten sonra haklarında hüküm verilecek ve cennete gireceklerdir. Sevgili dostlar, şimdi kulaklarınıza ulaştıracağımız diğer konumuz cehennem. Çeşitli ayet-i kerimelerde yer alan cehennem ve cennet hakkında Kur'an'a has bir üslup olan simetrik anlatım tarzıyla bu iki yerdeki hayat konusunda bilgiler verilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadislerde de paralel beyanlar bulunur. Bu bilgilerden yola çıkan alimler nakli, akli ve tasavvufi açıdan yorumlar yapmışlardır. Kafir, münafık ve müşriklerin sürekli, bazı günahkar müminlerin ise geçici olarak kalacağı cehennem, Kur'an-ı Kerim'de değişik isimlerle adlandırılır. Bunlar arasında en çok tekrarlanıp cennetin karşıtı olarak kullanılanı ateş anlamındaki nar kelimesidir. Nitekim aynı ayetlerde cennetlik ve cehennemlikler anlamında ashabül cenne ve ashabün nar terkipleri zikredilmiştir. Cehennemin 7 kapısı vardır. Onlardan her biri için birer grup ayrılmıştır. Mealindeki ayetin ışığı altında bu isimlerden 7'si öne çıkmış ve yaygın olarak kullanılmıştır. Sevgili dostlar, bu 7 isimden ilki cehennem. Ahiretteki azap yerinin bütününe ad olarak verildiği gibi, özel manada cehennemin en üst tabakası için de kullanılır. Ehli sünnet alimlerinin kanaatine göre, burası cehennemin azabı hafif olan en üst kısmı olup, günahkar müminlerin azap göreceği yerdir. Onların azapları sona erince burası boşalacaktır. Bu 7 isimden ikincisi cahim. Alevi ve ısı derecesi yüksek olan ateş ve çok sıcak yer anlamına gelir. Kur'an'da ve bazı hadislerde yer alır. Kur'an'da hem tek başına hem de azabül cahim, ashabül cahim şeklinde cehennem azabı ve cehennemlikler anlamında kullanılmıştır. Sevgili dostlar, 7 kapıdan üçüncüsü haviye. Haviye, derin çukur ve uçurum anlamındaki yakıcı ateşle doldurulmuş çukur manasında Kur'an'da ve hadiste yer alır. Dördüncüsü hutame. Kur'an'da Allah'ın kalplerin ta üstüne kadar tırmanan tutuşturulmuş ateşi diye açıklanmıştır. Sevgili dostlar, 7 kapıdan beşincisi leza. Halis ve alevli ateş. Kur'an'da derileri kavurup soyan alevli ateş anlamında yer almıştır. Bu 7 kapıdan altıncısı sayır. Tutuşturulmuş alevli ateş anlamında Kur'an'da ve hadislerde geçmektedir. Ve son kapı sakar. Kur'an'da yaktığını tüketircesine tahrip eden ama sönmeyip yakmaya devam eden ve insanın derisini kavuran anlamındadır. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de bunların dışında cehennem için kullanılan başka kelime ve terkipler de vardır. Mesela yakıcı azap anlamındaki azabül harik, kaynar su anlamındaki hamim, sıcak rüzgar anlamındaki semum, hapishane ve derin çukur anlamındaki siccin, yazıklar olsun, vay haline anlamındaki veil, aşağıların aşağısı anlamındaki esfelü safilin bunlardan bazılarıdır. Hemen hepsi ateşle ilgili olan bu farklı isimlerle cehennemdeki azap çeşitlerinin yanı sıra onun tabakaları, bölümleri de kastedilmiş olabilir. Allah tüm müminleri cehennem azabından korusun. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda önce cehennemle ilgili, sonrasında cennetle ilgili konuşacağız sevgili dinleyenler. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Adaletle iş görmeye gayret et. Zulmetme. Yalnız Allah'a kul ol. İbadet et. Gaflet içinde bulunma. Sürekli dikkat kesil. Uyanık ol. Başkalarının iftirasına uğramamaya bak. Çok hevesli ve çok öfkeli olduğun zaman iş yapma. Her iki halde de sabretmesini bil. Dişini sık.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri,

paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yadı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü.

düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda malumunuz bağımlılıklarımızı konuşuyoruz, ancak bağlılıklarımıza yol bulmaya, onlara tutunmaya, onlardan destek almaya, hayata daha güçlü bakmaya ve geleceğimiz adına iyilik yapmaya, kendimize ve çevremize faydalı olmaya gayret ediyoruz. Bakın her tür bağımlılık insanı insanlığından uzaklaştırıyor, insanı değerlerinden uzaklaştırıyor, insanı hayattan kopartıyor, çevresinden kopartıyor, yalnızlaştırıyor, yabancılaştırıyor. Bir sürü sorunu hem fiziksel hem ruhsal hem zihinsel beraberinde getiriyor. Bugün maalesef diyorum madde bağımlılığından bahsedeceğim size. Çünkü madde bağımlılığı günümüz halk sağlığını etkileyen en önemli problemlerden biri. Bu problemin dünyanın her yerine yayılması günümüzün öncelikli sorunu haline getiriyor onu. Tabii madde kullanımının çocuklu yaşlardan yani çocukluk yaşlarından itibaren başlaması ve ergenlerin maddeleri sorunlarından kaçmak için dikkat buyurun bir yol olarak seçmesi endişelerimizi daha da artırıyor. Maalesef bugün özellikle yetişmekte olan nesillerle ilgili madde kullanım oranlarının dünya genelinde arttığını görüyoruz. Maddeler vücuda girdiği andan itibaren bedende ve davranışlarımızda bir takım değişimlere yol açıyor. Kimyasal olmayan ancak bağımlılığı tetikleyen ve tıbbi amaçlar dışında kullanılan ilaçlar da bu sınıflandırmaya dahil. Aziz dinleyenlerim, ülkemizde uyuşturucunun %80'i sokak satıcılarından ve internetten temin ediliyor maalesef. Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirler olmak üzere 81 ilin tamamında madde kullanımının tespit edildiğini raporlar bize söylüyor. Ülkemiz hayatında en az bir defa veya ara sıra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi sayısının 6-7 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Madde kullanımına bağlı olarak birçok kişi maalesef her yıl hayatını kaybediyor. Yine ülkemizdeki bağımlıların %82'si 20 ile 35 yaş aralığında yani genç nüfus. Ve maalesef uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin %90'ı 35 yaş altı kişilerden oluşuyor. Şu tabloya bakar mısınız? Ne kadar acı verici, ne kadar ızdırap verici bir tablo. Ve bu tablo biz önlem almadığımız sürece bizim bilinçlenmemiz, farkındalığımız, konuyla ilgili tavır ve davranışlarımız toplum genelinde daha duyarlı bir perspektife evrilmediği sürece bu tablo daha da kararmaya devam edecek. Aziz dinleyenlerim, madde bağımlılığının elbette pek çok belirtisi var. Planlandığından daha uzun süreli kullanım bağımlılığın malum ilk adımı. Maddeyi terk etmek için uzun ve sonuçsuz çaba sarf etmek. Maddeyle ilgili şeylere çok zaman harcamak. Onu temin etmeye, kullanmaya, terk etmeye, bütün bunlarla çok zaman geçirmek. Madde kullanımı için büyük istek duymak. Yine onu kullanma sonucu işlerini yerine getirememek, işte evde, işte okulda, sosyal yaşamda kendini yönetememek, sosyal ve kişisel sorunlar yaşamasına rağmen kişinin madde kullanımına devam etmesi. Aziz dinleyenlerim, günlük rutinlerin bırakılması ya da azaltılması risk durumu oluşturabilecek durumlarda dahi madde kullanımına devam edilmez. Yani bakar mısınız bu kadar büyük bir sorun, yani kişiyi gittikçe kendine daha bağımlı hale getiren, yoksunluk belirtileri yaşamasına yol açan çok büyük bir sorundan bahsediyoruz. Ve gittikçe yeme isteğinde azalma, kilo kaybı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, saldırganlık, kas ağrıları, baş ağrıları, titremeler vesaire gibi bir takım psiko ve fizyo bir takım belirtiler vermiş. Yani kişinin hem fizyolojisinde, hem ruh yapısında, ruh sağlığında, hem zihin sağlığında, total sağlığında, sosyal sağlığında, bütün ilişkilerinde bozulmaların ortaya çıkması. Aziz dinleyenler, madde bağımlılığının pek çok zararı var. Kullanılan uyuşturucu maddenin kimyasal yapıları birbirinden farklı olsa da vücutta çeşitli fiziksel ve psikolojik tahribatlara yol açma konusunda ortaklıkları var. Uyuşturucu maddelerin hiçbir şekilde güvenli kullanım biçimi yok. Ne şekilde olursa olsun önemli tahribatlara yol açıyor ve bağımlılık yapıyor.

0: tüm kullanıcılar için bağımlı olma ihtimali eşit. Hücreler vücuda giren maddeyi tanıyor ve bir daha unutmamak üzere vücut hafızasına, beden hafızasına kaydediyor. Bakar mısınız? Yani o kadar çok aslında bozucu etkileri var ki vücudunuz da bedeniniz de bu yeni duruma kendini uyum sağlayacak şekilde geliştirmeye başlıyor negatif yönde. Tabii uyuşturucu maddeler akıl ve iradeyi işlevsiz kılıyor. Kişiyi normal hayattan uzaklaştırıyor. İç organların tümüne zarar veriyor ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına her geçen gün daha çok zemin oluşturuyor. Zehirlenmelere ve bu yolla gerçekleşen ani ölümlere sebep oluyor. Maddeler kişinin sosyal adaptasyon yeteneğine büyük zarar veriyor. Kişi zamanla ailesinden, sosyal çevresinden uzaklaşarak yalnızlaşıyor ve bu yalnızlaşma beraberinde ağır bunalım hallerini ve maalesef suça meyil durumunu ortaya çıkartıyor. Yani suçlu bir karakter, bir kişi ortaya çıkıyor. Peki ne yapalım aziz dinleyenler? Yani madde bağımlılığıyla nasıl başa çıkmaya çalışalım? Her şeyden önce madde bağımlılığı zor ancak tedavi edilebilir bir hastalık türü. Yani bu aşamaya geldiyse hem kendisi hem çevresi hem profesyonel yardım ve destek sağlayanlar bu süreçte yoruluyor. Dolayısıyla bağımlı bireyle iletişime geçme yöntemi çok önemli. Kişi madde etkisinde olduğu zaman onunla iletişime geçilmemeli. Çünkü bu tip bir iletişim yarardan çok zarar üretiyor. Kişi maddenin etkisinden çıktıktan sonra onunla açık, samimi ve inandırıcı bir şekilde iletişime geçmemiz gerekiyor. Burada önemli olan genellemeler yapmadan ve onunla empati kurarak iletişime geçmek. Konuşurken senden adam olmaz, sen iflah olmazsın gibi rencide edici cümlelerden kaçınmamız gerekiyor. Bakın her tür bağımlılıkla mücadelede ve tedavide kullanmamız gereken teknik, yöntem, doğru usul, doğru üslup kişiyi önemsemek. Onun adına kaygılandığımızı ve onu çok sevdiğimizi, onu önemsediğimizi, ona değer verdiğimizi ona hissettirmek. Ancak burada en büyük değerin kişinin kendisine vereceği değer olduğunu fark ettirmek. Konuşmanın sonunda uzmanlardan yardım alması için bağımlı kişinin ikna edilmesini bu şekilde sağlamak gerekiyor. Telkin çok önemli, iyi yönlendirme çok önemli, rehberlik çok önemli. Onu sevdiğini, ona değer verdiğini, onun için endişelendiğini ona doğru yol ve yöntemlerle anlatmak çok önemli. Çünkü onlar bizim kaybetmeye tahammülümüz olmayan, bizim gibi değerli varlıklar. Yani hiçbir insanın eşiti, eş değeri yok. Her insan çok özel. Hayat herkese sunulmuş en büyük hediye, en büyük armağan. Dolayısıyla onu hayata tutunmaya sevk etmek, hayat bağını yeniden kurmak Cenab-ı Hakk'ın bizden en çok hoşnut edeceği durumlardan bir tanesi. Malum Kitab-ı Mübin'inde buyuruyor. Yani bir insanın hayat bağını kurmak tıpkı bütün insanları yeniden hayata bağlamak gibidir. Yani onu tutmak, onu tutunmaya sevk etmek, hayata yeniden büyük destek, güçlü destekle bağlamak kadar değerli bir şey yok. Çünkü malum insan, Hazreti İnsan evrenin en değerli, en mükerrem varlığı ve biz o muhterem varlığa hizmet etmekle sorumluyuz. Hepimiz böyle bir bilinçle madde bağımlılarına ve bütün bağımlılara destek olmaya devam edelim. Kendimizi bağımlılıklardan uzak tuttuğumuz gibi onların da yeniden uzaklaşması için destek olalım aziz dinleyenlerim. Hepinize sağlıklı, esenlik dolu bir gelecek ve güzel bir hayat diliyorum. Huzurla kalın, esenlikle kalın, Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi. Coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım Sudan ülkesini, 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer
Ya Muhammed İmdadım. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale?

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali az sonra. Günün Duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle dedi.

Allah'ım. Allah'ım. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır, risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek, yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu

kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır, onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara iş

işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız.
İlahi mesaj içimizden ona

mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu: şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz

man haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir, ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir, ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler, bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip

yakılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin, O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan O'dur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, O'nun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler.
mükafatları ve nurları

ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik terkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muit. Mahlukatı yok ettikten sonra yeniden yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın başlangıcı kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mübdi esmasıyla anlam bütünlüğü bulunan Muid esması, geri döndürme, tekrar etme anlamındaki alt kökünden türemiş olup yeniden yaratma anlamına gelir. Allah'ın Muid oluşu, varlığı sürekli olarak yeniden ve yeniden yaratarak düzen üzere tutuşuyla ilk kez başlattığı yaratmayı tekrar ettirmesiyle tecelli eder. Yaratmayı ilk kez başlatan, sonra onu tekrar eden yalnızca O'dur. Bu O'nun için pek kolaydır. Buyuran Rabbimiz, insanın zihninde yoktan var etmenin ne kadar büyük bir olay olduğunu bildiğinden, kendisi için bir güçlük olmadığını ifade etmiştir. Tabiatta her şey sürekli bir değişim içinde olup, ilahi sıfatların tecellileri sonucu daimi bir yaratma ve yok etme mekanizmasına tabidir. Gerçekten varlıklar yeniden ve yeniden nasıl yaratılır, nasıl işler bu döngü? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Dünya canlılık ifade eder. Canlılık demek, hayat döngüsünün devam etmesi demektir. Bu yalnızca varlıkların ruhlarının olmasıyla değil, o ruhun o beden içerisinde devam edebilmesi için vücudun ayakta kalması da demektir. Canlılığını yitiren her şey kurur, yok olur. Ama dünyanın döngüsünde kuruyup yok olan her şeyin yerine yenisi yaratılmaya devam eder. Bu yüzden dünya bizim için bir canlılık ifade eder. Her sabah doğan güneş sürekli yeniden yaratılır aslında. Her bahar açan çiçekler, her hareket eden bulutun getirdiği yağmur, her sabah gözlerimizi açıp yeniden başladığımız hayata ayak uyduran bedenimiz. Bir

0: hücremiz ölse ve yerine yenisi yaratılmasa, vücudumuzda çürüme başlar. Bir sabah doğmasa güneş, yağmamaya başlasa yağmur, kurumaya başlar hayat. Döngü bozulur, canlılığın gittiğini görürüz o zaman. Bunu görmeden de Rabbimiz varlığı her an hayatta tuttuğunu anlamayı nasip etsin bize. Yaratmanın bir lahza durması kurutur alemi. Rabbimiz kurumaya yüz tutmuş kalplerimizi canlandırsın, hikmetlerini fark edenlerden eylesin bizi. Aslında Muid esması, insanla ahiret arasında bağ kuran bir esmadır. İnsanın ilk kez varoluşu üzerinden yeniden var olmasının zor olmayacağını ispat etmiştir bize Rabbimiz. Zihnimiz ölümün yok oluş olduğuna inanırken Rabbimiz bu esmayla bir kapı açmış ve bize o zorlandığımız düşünceyi kolaylaştırmıştır aslında. Bir kez yoktan yaratılan bir daha yaratılamaz mı? Bunu düşünmek bile insana ufuk açar. Bunu ilk düşünen elbet biz değiliz. Bizden önceki topluluklar da bu düşünce denizinde uzun zaman yüzmüşlerdir. Ve cevaplarını her seferinde Rablerinin ayetlerinde bulmuşlardır. Şimdi sıra bize geldi. Nefsimizle her boğuştuğumuzda, ya ahiret yoksa sorusu içimize dolduğunda, Rabbin bizi nasıl yarattığını hatırlasak, bir zamanlar bizim için şimdi üzerinde gezdiğimiz topraklarda ne insanlar vardı. Çok daha güçlü, çok daha güzel, kudretli, zengin, makam sahibi. Kimler gelip geçti bizim bilmediğimiz? Onlar da bizim geleceğimizi bilmiyorlardı. Kendi atalarımız bile soylarından bir gün bizim geleceğimizden habersizlerdi. Şimdi bizim genlerini taşıdığımız, kaşımızın, gözümüzün, huyumuzun benzediği büyük büyük dedelerimiz, ninelerimiz bizim bir gün dünyaya geleceğimizden habersizlerdi. Adımızın esamesi yokken Rabbimiz bizi yaratmayı tercih etti. Bugün buradaysak Rabbimiz bizi bu dünya üzerinde bir fark oluşturacağımız, dünyaya bir hayır katacağımız, birileriyle girdiğimiz ilişkilerde hayra öncülük edeceğimiz için yarattı. Yaratmayabilirdi de ama tercih edildik. Bilerek ve istenerek Allah'ın irade buyurmasıyla buradayız. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizim varlığımız da tesadüf değil. Bir amaca binaen buradayız. Ve ilk kez yaratıldığımızda nasıl öncemizde hiçbir şey yoktuysa, yeniden yaratılmamızda da hiçbir maddeye ve sebebe bağlı olmadan gerçekleşebilir demek ki. Yeniden yaratılacak şey yeni bir cisim olacak bizim için. Ruhumuz hiçbir zaman yok olmayacak ve Rabbimiz bizi kurumuş kemiklerden bir sebebe binaen yeniden cisme bürüyecek. Bir hesap var çünkü. Hiçbir yaptığı yanına kalmayacak insanın. İyi kötü ne varsa bir hesapla hesaplanacak. Bir amacı olmalı bu dünyanın. Bir amacı olmalı yeniden yaratılmanın. İşte Muid esmasıyla Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Yoktan yaratan Rabbim yeniden yaratacak ve bu kez gözümüzü bambaşka bir yerde açacağız. Yaptıklarımız önümüze dökülecek ve tek tek, aksamadan, gözden kaçırmadan hepsini neden yaptığımız sorulacak. Neden sorusunun en çok yankılandığı vakit mahşer vakti olacak. Rabbimiz bizi dile getirmekten mahcup olacağımız nedenlerle amel etmekten sakındırsın. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim ayetlerinde tekrar ve tekrar vaat ediyor ki, bir hesap ve ceza günü olacağı muhakkaktır. Bugünden kimsenin kaçışı yoktur. O halde benim bunu algılamam gerek. Ne kadar inkar etsem de, unutmaya çalışsam da olacaktan kaçma şansım yok. Benim Rabbim hasiptir. Her şeyin hesabını tek tek tutar ve tek tek sormaya da muktedirdir. Zerre kaçmaz ilminden. Benim Rabbim Muid'dir. Ölerek bittiğini düşündüğüm hayatı bana yeniden verecek ve verdiği her şeye karşılık ne yaptığımı bana soracak. Ben her bir nedenimin makul olmasına uğraşırım. Bir nedenim olmalı benim. Yaptığım her işte, söylediğim her sözde, hayatımda bir neden olmalı. Neden? Rabbimin huzuruna vardığımda, bana Rabbim sorduğunda, "Sen razı ol diye Rabbim," diyebilmeliyim. Şimdi burada, durduğum yerde, her amelimde Rabbim razı olsun diye düşündün mü? Düşünmedim çoğu kez, düşünemedim. Rabbim beni affetsin. Ama niyet edebilirim şimdi. Her nefes yeniden yaratılıştır benim için. Her kurumuş toprağın yeşermesi umuttur bana. Ben ümidimi kestiğim yüreğimden Rabbim kendi sevgisini yeşertsin diye dua ederim. Sıkı sıkı sarılırım nedenime. Ne yaparsam Rabbim razı olur diye sormaya ahdederim. Dilerim ki Rabbim beni razı olduğu hale eriştirir. Varlığı yoktan var ederken hiçbir zorluk çekmeyen, onları yeniden yaratmaya da muktedir olan Ya Muit, beni de yeniden yaratacağına inandığım, iman ettim. Sen beni yeniden yarattığın gün mahcup olan kullarından eyleme. Bütün derdim rızandır. Beni rızanı kazanan kulların arasına al, hesabımı kolay eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken...

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
23: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yedik.
24: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 13 Ağustos Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz efendim. Cuma bayramımızın arefesinde huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. Sağlıklı, bereketli, huzurlu, mübarek bir gün olsun efendim. Rabbimizden niyazımız budur. Dualarımız bol bol olsun. Rahmet rahmet, sağanak sağanak. Dualarımızın o güzelliği üzerimize yağsın. Mevlamızın rahmeti yağsın. Rabbim cümlemizden razı olsun. Razı olduğu kullarından eylesin her birimize efendim. Sabahın bu güzel vaktinde Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, sevgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. E tabii ki sizin de sabah dualarınızı bekliyoruz. Sabah mesajlarınızı, keza sabah yoklamasındayız ya. Selamlarınızla birlikte bekliyoruz efendim. Bizlerle birlikte olan, güne bizimle birlikte Bismillah diyen bütün değerli dinleyicilerimiz. Bekliyoruz o güzel cümlelerinizi, kelamlarınızı. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Birazdan güzel haberlerimizi aktardıktan sonra mesajlarınızı sizlerle buluşturacağız. Ama öncesinde şöyle güzel bir eserle programımızın açılışını yapalım. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Ve efendim geçiyoruz gündem bölümüne. Hemen gazete haber başlıklarımızı, özet haberleri sizlerle paylaşacağız. Filistin halkı dimdik ayakta diyor manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi Mekke Anlaşması'nın hemen sonra sürpriz şekilde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Yerleşimci terörüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır dedi. Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini söyledi. Abbas da Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'siz bir devlet olamaz. Kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız ifadelerini kullandı. Mekke Anlaşması 3 ülkeyle sınırlı kalmayacak diyor alt haber başlıkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması'nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu söyledi. Bizim vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adımdır dedi. Öte yandan milletimiz de evet diyor başlığı dikkat çekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye ile tarihin en önemli süreçlerinden birisinin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş konuk olduğu Anadolu Ajansı editör masasında değerlendirmelerde bulundu. Mecliste büyük bir çoğunlukla 467 milletvekili bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de Kahir ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir dedi. Öte yandan F-16 eğitim uçağında uçuşunda düştü diyor efendim. Eğitim uçuşu için Eskişehir'den havalanan F-16 Yalova'da düştü. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve paraşütle güvenli şekilde yere indi. Milli Savunma Bakanlığı kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir açıklamalarında bulundu. Alt haber başlıklarımızdan birinde Gazze'ye gidecek para yok, grip ilacı var dedi açılan kasalarda. Ahbap Derneği'nin kayıtlarına göre Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi denilen para fiziki altına çevrilerek banka kasasına konulmuştu. Ancak polisin açtığı kasada altın yerine bir kutu grip ilacı ve vitamin ilaçları ve bir de kitap çıktı deniliyor. Öte yandan İsrail Avrupa'da iç savaş istiyor. İsrail Diaspora İşleri Bakanı Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını söylerken Avrupa'da iç savaşlar görebiliriz ifadesini kullandı. İspanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Hollanda'ya kadar aşırı sağ siyasetçilerle yakın ilişkiler kurdukları söyleyerek de niyetlerini itiraf etti deniliyor efendim. Anlaşma yok, bir ateşkes daha var. ABD ve İran'ın 16 Haziran'da ilan ettiği mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci 17 Ağustos'ta sona eriyor. Arabuluculuk yapan Pakistan'dan iki tarafın ateşkesi uzatma kararı aldığı haberi geldi. Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili yaşanan anlaşmazlıksa devam ediyor denilmiş. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Manşet: Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur dedi. Netanyahu'nun amacı bölgede kaostan nemalanarak Filistin'i insansızlığın ortak gündeminden özellikle düşürmektir. Gazze'de tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail'le karşı karşıyayız dedi. Filistin'in yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır, barıştan yana olduğunu gösterdi dedi. Filistin'i yok edemeyecekler diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin gönüllerde büyüyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara şiddetle karşıyız. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz dedi Başkan Erdoğan. Özellikle Mekke İttifakı bölgede istikrarı hedefliyor başlığı da dikkat çekiyor. Şarkol Avsat gazetesine mülakat veren Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesajlar vardı. Anlaşma bölgemizde ortaya çıkan yeni şartların bir neticesi. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç bölgedeki ülkeleri bu çatıda toplamak dedi. Patron, millet, hizmetkar, devlet diyor efendim. Hiçbir şey eskisi olmayacak diyerek 14 Ağustos 2001'de yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yılda vesayet odaklarını aşan Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi denilmiş. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Gazze yardımlarını da yedi diyor efendim. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyonluk altın yerine bir kutu ilaç ve kitap çıktı denilmiş. Öte yandan harabe kışladan doğdu, dünya birincisi oldu. Atıl durumdaki tarihi kışladan dönüştürülerek halkın hizmetine açılan Rami Kütüphanesi Türkiye'nin gururu oldu. Kütüphane, çevre dostu yaklaşımı ve yeşil altyapısıyla dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçildi deniliyor haberin özetinde. Terörsüz Türkiye hedefi büyük yürüyüşün başlangıcıdır dedi Milliyetçi Hareket Partisi lideri.

Devlet Bahçeli. Haber detayına birazdan bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oy milletin sürece desteğinin bir yansımasıdır diyor efendim alt haber başlıkta. Haberler, manşet, özet haberlerimiz bu şekilde yansıyor efendim. Gazetelerin birinci sayfalarına birazdan detaylara bakacağız. Ama tabii öncesinde güzel bir eserimizi sizlerle buluşturacağız. Bizden armağan olsun efendim. Hemen sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen bakalım günün ve programımızın ilk mesajları hangi şehirlerden bizlere ulaştı, hangi kıymetli dinleyicilerimiz bizlerle birlikte hemen bakalım sabah yoklamasında. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı nurlu sabahlar bütün dinleyicilerimize. Amin efendim, Allah'ım sağlıklı huzurlu günlerimiz olsun, amin. Denizli'den sizlere selam ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Dualar çok güzel, program yapıyorsunuz, Allah razı olsun. Her gün gün boyu Diyanet Radyomuz açık, selamlar ve aleyküm selam efendim. Gününüz aydın olsun, günümüz cümlesiyle aydın olsun efendim. Hayırlı sabahlar, güzel günler. Yüce Allah herkese sağlık, afiyet, huzur versin. Amin. Devletimizi ve milletimizi korusun. Amin efendim. İzmir'den selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Samsun'dan da var selamlar. Bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Samsun'dan sizlere sevgiler, selamlar. Bütün dinleyicileriniz armağan olsun. Sıradaki güzel ezgiler ve ilahiler armağanımızdır efendim. Samsun'umuza selamla birlikte. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Aleykümselam. Günümüz bereketli, huzurlu olsun. Şimdiden cumamız bütün İslam alemine kutlu mübarek olsun. Amin efendim. Antalya'dan Neslihan Hanım, teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Antalya'mıza da bolca selam olsun efendim. Başka hangi şehirlerdeyiz acaba şu dakika itibarıyla? Mesajlarınızı da belirtirseniz selamlarımızı göndermek isteriz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sabah yoklamamız devam ediyor efendim. Nerelerde dinliyorsanız yazınız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem bölümünde haber detaylarımıza bakacağız. Filistin halkı dimdik ayakta diyor haber başlığında. Başkan Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz diyen Erdoğan, soykırım Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor dedi. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinliyi yerlerinden etti. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür dedi. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Abbas'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde görüştük dedi. Öte yandan Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimi kararlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin Filistinli kardeşlerimizin arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarında saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara şiddetle karşıyız dedi Erdoğan ve Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar dedi Başkan Erdoğan açıklamalarında. Ve Gazze'siz devlet olmaz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Erdoğan'la bölgedeki gelişmeler üzerinde durduklarını belirterek, bunun yanında Türkiye-Filistin işbirliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık. Ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma bölgedeki istikrarın, güvenliğin sağlanması ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun. Gazze bölgesi Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'siz de bir devlet olamaz. Topraklarımızda dimdik durmaktayız. Mutlaka İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve Filistinlilerin arasında birliğin sağlanması ve kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız dedi Abbas da konuşmasında. Öte yandan Türkiye'yi tehdit eden yapılara müsaade etmeyiz başlığı da dikkat çekiyor aynı haber içerisinde. Suriye'deki değişim sürecine ilgili Erdoğan, önümüzdeki yeni bir dönemin olduğunu, bu dönemin kalıcı barışa, istikrara ve yeniden imara vesile olması en büyük temennimiz dedi. Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgede Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir, yorumunda bulundu Başkan Erdoğan. Efendim bir eser arası vereceğiz, hemen sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet, mesajlarınız geliyor. Hemen devam edelim mesajlarınızla. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. İsimsiz bir dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Sabahın hayrı, bereketi, feyzi, nuru üzerimize olsun. Amin efendim. Güller Diyarı. Neresi? Isparta tabii ki. Isparta'dan selamlar, sevgilerle çok teşekkür ediyoruz. Güller Diyarı güzel memleketimize, güzel şehrimize Isparta'ya da bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hemen bir diğer güzel memlekete gideceğiz. Neresidir efendim? Gaziantep'tir tabii ki. Hayırlı sabahlar Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diyerek bugüne başlayalım. Hadi bismillah diyelim efendim. Gaziantep'ten selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'imize, orada bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimize sizler aracılığıyla bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Sibel Gök, çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Rabbim tüm mazlumları ve onların tek kurtuluş umudu olan Türkiye'mizi korusun. Amin efendim. İnşallah tekrar Osmanlı gibi dünyaya hakim olup barış huzur getirmeyi nasip eylesin. Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a ve mazlum coğrafyaları unutmayalım. Oradaki bütün kardeşlerimize de dualarımızı eksik etmeyelim efendim. Ve bolca selam olsun oradaki din kardeşlerimize. Boykota devam ediyoruz. Özgür Filistin'e, özgür Gazze'ye selam ediyoruz. Yakup Bey, teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Van Erçek'ten Vahap Gürci. Aleykümselam efendim. Yakma ya Rabbi ilahisini yayınlarsanız sevinirim. Değerli dinleyicilerimizden Filistinli kardeşlerimiz üzerinden dualarını eksik etmesinler. Selamlar ve dualarla çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Van'a da güzel memleketimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hem de şu güzel eserimizi de armağan ediyoruz. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim sizler mesajlarınızı gönderirken bizler de bir yandan sizleri gündeme ilişkin haber detaylarından haberdar etmeye devam edelim. Sürecin saha planı yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde 81 ilin valisi ve il jandarma komutanları terörsüz Türkiye süreci için bir araya geldi. Toplantıda sürecin sahadaki uygulaması, gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. İçişleri Bakanlığı kanunun yürürlüğe girmesi ve öngörülen güvenlik teyidi aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte 81 ilde valilikler, emniyet, jandarma ve GAMER üzerinden kapsamlı bir koordinasyon ağı oluşturacak. Sahadaki koordinasyonu GAMER sağlayacak, valilerse illerdeki sürecin koordinasyonunda kritik rol üstlenecek. İl Emniyet Müdürlükleri şehir merkezlerindeki jandarma birimleri ise kırsaldaki güvenlik ve asayiş gelişmelerini yakından takip edecek. Özellikle toplumsal gerilime dönüşme ihtimali bulunan gelişmeler için önceden risk değerlendirmeleri hazırlanması ve önleyici güvenlik tedbirleri devreye alınacak. Bununla birlikte sürecin hassas başlıklarından biri de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi. Sosyal medya ve dijital platformlarda yayınlanabilecek gerçeğe aykırı içerikler, provokatif paylaşımlar ve toplumsal gerilimi artırabilecek iddialar yakından izlenecek deniliyor. Öte yandan hakikatin sesini yükselteceğiz. Mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz dedi. Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir dedi. Öte yandan yeni bir safhanın başlangıcı diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini onu sevk ve idare eden gafillerin elinden geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam ediyor. Nitekim 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığımız çağrıyla başlayan PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma istikametinde gelişen safhalarla somutlaşan meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle milli iradenin denetimine alınmasıyla yeni bir mahiyet kazanan silsile ile devam eden süreç, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel şartların doğru okunmasıyla tayin edilmiş, her merhalesi bir önceki ikmal eden bir bütüne mevcut verilmiştir. Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur dedi. Terörün tümüyle tasfiye edilmesi bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır. Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir niyet, bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi. Yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli deniliyor efendim. Haberin son

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla devam ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, sizleri Kartal'dan dinliyor bütün hafızlar ve özgür Kudüslülere selam ediyoruz. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Kırıkkale Yahşiyan Kılıçlar Köyü'nden selam olsun Duran Ulukaya. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere selam olsun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Kocaeli'den ailecek Bayburt'a doğru seyahat ediyoruz. Efendim yolunuz açık.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Efendim geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar sizlerle buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.

0: 1983. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed, senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun, bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
0: 116. bölüm.
2: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış, hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu Ekber Kebira.
5: Allahu Ekber Kebira.
4: Velhamdülillahi Kesira.

0: إله إلا الله وحده،
1: لا إله إلا الله وحده.
2: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
3: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
4: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
5: Evet, baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
4: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
5: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
4: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
5: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
6: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
4: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
6: Nasıl tanımam?
5: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
6: Ta kendisi.
4: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
5: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
4: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
6: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
2: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa Hazreti Ömer'in kızıydı.
7: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
8: Hoş bulduk Hafsa'm.
7: Nasılsın?
8: Hamdolsun, çok iyiyim.
7: Gel oturalım şöyle.
8: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
7: Ne iyi etmişsin. Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
8: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
7: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
8: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
7: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
8: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider, gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
7: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
8: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
7: Neler yaptın orada, anlatsana.
8: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
7: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
8: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
7: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
8: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
7: Maşallah. Allah bağışlasın.
8: Amin canım.
7: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
8: Tamam, sen işine bak.

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk kızım. Misafirim varmış.
0: Evet, Umeys'in kızı Esma.
1: Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
0: Evet, merhaba.
1: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
0: Evet, öyle.
1: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
0: Hayır, vallahi öyle değil. Babam sana takılıyor Esma. Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım.
2: Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse iki hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
0: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
2: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı.
3: Cafer, gel sana pazar yerini göstereyim.
4: İyi olur Zeyd. Benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım.
3: Endişelenme. Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
4: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
3: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
4: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
3: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor bir görsen.
4: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
3: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
4: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
3: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
4: Geldik.
3: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
4: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
3: Tabii. Gel gidelim.
4: Selamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam.
4: Bereketli kazançlarınız olsun.
5: Sağ olasın.
4: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
5: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
6: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
4: Bu hanım kim Zeyd?
3: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
4: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
3: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
4: Güzel. Kardeşim, ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
5: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
3: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
4: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekle.
3: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

153. gün. Başarı. Ayet-i Kerime Meali. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Câsiye Suresi 30. Ayet. Hadis-i Şerif. İyaz bin Hımar'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Fetva. Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerin hesaplarının, takvimlerinin Türkiye'den farklı olması halinde bayramlarını Türkiye'ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar? Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre, kameri aylar, hilalin güneş battıktan sonra yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar. Günümüzde ayın hilal halinde nerede ve ne zaman görülebileceği hatasız olarak hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmektedir. Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise kameri ay başlarının tespitinde ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek halde bulunması zamanını değil, kavuşum anını yani hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadır. İslam aleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir Müslüman bayramı bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu bulunduğu yerdeki Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşar. Hikmetli Söz. Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biriyle bu dünyaya bakarsa, diğeriyle de ahirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için iki el verdi. Birini bu dünya için kullanırsan, diğerini de ahiret için kullan. Yürümek için iki ayak verdi. Biriyle bu tarafa adım atarsan, diğeriyle de her ne kadar zahmetli olsa da öbür tarafa adım at. Her iki dünyayı da Allah yarattı. Birini bulunca koş, diğerini de ara. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ottan, kökten, topraktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Köken nedir? Yanılmak nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Ot denir tabiatın çehresindeki yeşil dalgalanışa. Sıcağı, baharı, tazeliği, suya kanmış toprağı düşündürür. Oysa ota can veren, görünmeyen incecik kökleridir. İnsan da böyledir aslına bakarsan. Yaşı kaç olursa olsun, hangi makama yükselirse yükselsin, herkes köklerinden beslenir. İnsanın mayasına işleyen, karakterini şekillendiren, renklerini çeşitlendiren, neyi sevip neden uzak duracağına dair nice sırlarla pekişen algısı, ailenin fırçasıyla manzarasına kavuşur. Ailenin tutumu, bir çocuğun bütün hayatına yön veren rüzgardır. Yolculuğun nasıl geçeceğine dair ipuçları barındıran yol haritasıdır. İhtiyarlığında dahi yüzünde beliren çizgilerin temelidir. Eğitim ailede başlar. Nezaket, iyilik, erdem, güvenli bağlar kurma yetisi böylece ince ince ruha nakışlanır. İnsan derin bir sırdır bilesin. Nice anlasan onca merak edersin. Tamamen çözmen mümkün değildir kendini bile. Fakat sevginin hüküm sürdüğü bir yuvada büyüyen yürek merhameti tanır. İyilikle çizer rotasını, yelkenine huzur rüzgarı dolar. Kuru köklerde taze filizler arama sakın. Taşlı tarlada mahsul kıt olur. İlgisizlik, anlayışsızlık, kabalık içinde nefeslenen ruh, zihnin bütün köşelerine karanlık izler bırakır. Adım adım şekillenir mevsimler yeryüzünde. Nefes nefes gelişir insanın gönül iklimi. Merhamet yağmurları ıslamazsa toprağını, sevgi rüzgarları taramazsa saçlarını, ilgi eli beslemezse benliğini ne çare? Kumu kavrulan çöllere dönersin. Kök ne kadar sağlamsa, gelişim o denli sağlıklı olacaktır. Bekle ki göresin. Kök tabii ki önemli ama her şey demek de değil. Kuru kökleri kesip atmayı bilen nice mahir insan yetişmiştir iyiliğin kaynağından köpürerek. Kimi kalem kendi yolunu çizebilecek kadar mürekkeple doludur. Anla ki insan kurulan bağlar üzerinde salkımlanır. Atalarının elleriyle motiflenmiş pek çok hünerin sahipliğini üstlenir. Unutma, güçlü bir gelecek köklü bir gelenekten beslenmelidir. Böylece bugün dünden yarına uzanan bir türkü oluverir. Köklenmek, köklerini tanımakla mümkündür. Herkes atasından alır hisseyi, tane tane döker yağmur bereketi. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, ot kökü üstünde biter.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan kork.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar Haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Şalım şalım, ayakta bekleme, otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalım, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar, iyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık, ne oldu sana böyle Şalım? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle, her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalım, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalım, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalım.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalım, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalım ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalım.
2: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalım, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
2: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalım. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
2: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
2: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
2: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
3: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
2: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
3: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi.

0: Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün Babanzade Ahmet Naim'in vefatı 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'la külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yalova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Şanlıurfa Birecik'ten Selma Çelik, Eşref Ziya'dan Ne Hallerdeyim'i çalabilir misiniz?

Çok kıymetli Diyanet Radyo, Ensar kardeşlerden güzel yüzlümü istiyorum. Kızım Meleğe, oğlum Yusuf'a ve tüm sevenlerime ve Diyanet Radyo dinleyicilerine.

günler Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Oğlumla birlikte sizleri dinliyoruz. Erzurum ilahisini oğlum ve kızlarım için istiyorum. İyi dinlemeler.

Merhaba Diyanet Radyo. Sizden her kelamın alası ilahisini Diyanet aileme ve de bu sene gidemediğim Yeşil Vursam'ın Şirin ilçesi Gemlik'teki Hüsnü Dayı ve de Gülten ablama armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı günler.

0: Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Mustafa Cihat'tan Gülmeyenler Bahçesi isimli eseri tüm dinleyicilerimiz için istiyorum. Herkese hayırlı günler dilerim.
1: Gülmeyenler bahçesinde bir gül ile dertleştim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun Aleyküm. Sıradaki ilahiyi önce Diyanet Radyo çalışanlarına ve tüm sevdiklerime, özellikle doğum yapacak olan kızım için istiyorum.

Esselamu Aleyküm Diyanet Radyo. Yayınlarınızı muhabbetle takip ediyoruz. Kur'an kurslarının, yaz Kur'an kurslarının son birkaç günü. Kızım Eslem de kursa devam ediyor ve sertifikasını alacak. Tüm Kur'an kursu öğrencileri için sizden bir eser istirham ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler dilerim. Eskişehir'de Tırcı Mubaklar'dan selamlar, saygılar. İbrahim Melikioğlu'ndan Muhammed İlahisi istiyorum.

Ömer Musab'ın en sevdiği ilahi olan Hu Kuşu ilahisini şu anda Diyanet Radyo'yu dinleyen bütün kuzenlerime ve çok sevdiğim biricik yengeme armağan ediyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'la külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yalova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, Ay Yüzlü Gül Kokulu Son Elçi, 1. Bölüm. Hazreti Peygamber'i görmüş, onunla uzun süre birlikte yaşamış pek çok sahabi, onun fiziksel özellikleri, kişiliği ve mizacı hakkında sonraki nesillere birçok malumat bırakmışlardır. Ancak bu sahabilerden biri var ki, Efendimizin kişiliğini ve dış görünümünü, onu ilk görüşünün akabinde veciz bir biçimde anlatmıştır. Asıl adı Atike binti Halid olan bu hanım sahabi, daha çok künyesiyle Ümmü Mabet el-Huzaiye olarak bilinmektedir. Mekke'nin fethi sırasında şehit olan sahabi Hubeyş veya Huneys bin Halid'in kız kardeşi olan Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden biraz uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Uzun yıllar Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmış çadırının dışına çıkar, çölden gelen geçenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde Resulullah Efendimiz, yâr-ı gâr Hazreti Ebu Bekir'le onun hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Ureykıt, Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında yiyecek ihtiyaçları için Ümmü Mabed'in çadırına uğradılar. Allah Resulü ona et var mı diye sorunca Ümmü Mabed ona sütlü bir koyun getirdi. Ancak Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sahip sütünü içmek istediğini söyledi. Derken koyun getirildi. Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl diye dua eden Resulullah sütü sağmaya başladı ve oradaki herkes o sütten kana kana içti. Nihayet Hazreti Peygamber yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, mübarek bir zat uğradı ve şöyle yaptı diyerek olan biteni anlattı. Ebu Mabed, vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güzeldi, güler yüzüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti, ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi, kirpikleri uzundu. Tok sesliydi, kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyordu, konuştuğunda ise doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşuyordu. Konuşması o kadar tatlıydı ki, kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı, ne uzatır ne de kısa keserdi. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunan üç kişi arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri de boş ve anlamsız değildi.

Hiç şüphesiz sevgili peygamberimizi en iyi vasfedenlerden biri üvey oğlu Hint bin Ebu Hale'dir. Hint, Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olma oğludur. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin" deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun" dedikten sonra şöyle devam eder. Resulullah genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi, asabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyiciyi kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü. Hazreti Hasan dayısı Hint'ten Resulullah'ın konuşma tarzı hakkında bildiklerini anlatmasını istedi. Hint İbni Abbas'a söylediklerinin benzerini ona da söyledi. Resulullah'ın konuşma tarzına ilişkin dayısından detaylı malumat edinen Hazreti Hasan öğrendiklerini kardeşi Hazreti Hüseyin'le de paylaşmak istedi. Ancak kardeşinin bu malumata kendisinden önce muttali olduğunu görünce ona başka neler bildiğini sordu. Hazreti Hüseyin de Resulullah'ın evin içindeki ve dışındaki durumu ve ashabıyla münasebetleri hakkında babası Hazreti Ali vasıtasıyla öğrendiği şu bilgileri aktardı. Resulullah eve geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, geri kalanında da misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler, havas vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçileri ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracıyla iletilen sorulara muhataplarının ve ümmetinin maslahatına uygun şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin istediklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyaçlarını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunun dışında bir şey konuşulmaz, başkasının da bunun haricinde bir şeyi konuşulmaz.

konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak giderler, kanmış ve doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Resulullah gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder, onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. İnsanları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir, kötü olan şeye de tepkisini gösterir ve onu çürütücü bir tavır takınırdı. Bütün işleri uyumluydu, tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendisine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte dururdu. O her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en yaygın olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da, halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi.

Resulullah'ın kalkması da oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverirdi. Çevresinin de böyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte olduğu kimselerin hepsi de Resulullah katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok otursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya isteğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiç boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz, orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterirler, küçüklere de merhamet ederlerdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanırlar, özellikle garip olanlara ayrı bir ilgi gösterirlerdi.

Ve takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya'ya,

0: Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 84. bölüm. Gönüllerin şampiyonu.
3: Dede, elindeki yumurta kolisini ben taşıyabilirim.
4: Torunum, sen daha kendini taşıyamıyorsun. Sana kaç kez söyleyeceğim, biraz dikkatli yürü, her yer buz diye.
3: Bana bir şey olmaz dede. Ay!
4: Mutlu. Mutlu bir şey yok değil mi?
3: Erken konuşmuşum. Bir şeyim yok dede.
4: Biraz daha kenardan yürü. Duvarlara tutun.
3: Tutunuyorum da.
4: Hay Allah. Yürürken önüne dikkat et evladım. Sürekli düşüyorsun. Neyse, eve de geldik sayılır. Yardım edeyim mi?
3: Sağ ol dede. Kendim de kalkabilirim.
5: Kazım geliyor. Çekilin yolumdan. Kazım uçak kullanıyor. Kazım pilot oldu.
3: Kazım abiye de bakın hele. Plastik bir varilin yarısını kesip kendine kızak yapmış. Yanımızdan jet gibi geçti vallahi.
4: Kazım'ı bilmem ama şu soğukta iliklerime işlemeye başladı.
3: Ben de üşümeye başladım.
5: Kazım geliyor, uçak geliyor.

0: Dedemle mutlu geldiler anneciğim. Dedeciğim şu yumurta kolisini ben alayım.
1: Al kızım al. Zaten ellerim iyice uyuştu.
2: Oğlum üstünün başının hali de ne böyle?
3: Düşe kalka gelince böyle oluyor anne.
2: Yoksa bir yerin mi kırıldı senin? Kolun bacağın ağrıyor mu oğlum? Hemen babanı arıyorum. Derhal hastaneye götürelim yavrum seni.
1: Şerife sakin ol. Bir şey yok çocuğun.
2: Ay baba böyle görünce bir şey oldu sandım.
3: Ha? O ne?
4: Sofra bezi yavrum.
3: Oturma odasının ortasına.

0: Sofra bezini niçin serdiniz ki?
1: Tabii ki tasarruf kumbarasını açmak için.
0: Şimdi açmayın. Üstümü değiştirip geliyorum hemen.
2: Acaba bu ay kumbaradan kaç lira çıkacak?
3: Bir tahminde bulunayım mı?
2: Bulun bakalım.
3: Bence bu ay kumbaradan 300 lira çıkacak.
4: Biraz az söylemedin mi kızım?
3: Geçen ay bundan daha az çıkmıştı ama.
4: O geçen aydı. Dediğin rakamı bu ay kumbaraya sadece ben atmışımdır, öyle değil mi anne?
1: Pazar alışverişlerinden artan paraların hepsini kumbaraya attım. Gözlerimle gördüm. Sonra konu komşudan gelen el işi siparişlerin de vardı. Onların bir kısmını da kumbaraya attığını söylemiştin.
4: Benim tahminim 700 lira civarı.
1: Ben de senin bu tahmininin üstüne bir 50 daha koyuyorum. Mahir, sen bir tahminde bulunmayacak mısın?
2: Hanım, bu kumbaradan 3000 liranın altında bir para çıkmaz. İşte benim tahminim de budur.
0: Ne? 3000 lira mı? Öyleyse hemen açalım şu kumbarayı. İyi de kumbara nerede?
3: İşte kumbara burada.
1: Aç kızım. Aç bakalım hangimizin tahmini doğru çıkacak.
0: Ben hemen saymaya başlıyorum. 100, 110, 127, 250.
2: Aa, Mutlu, içinden sayar mısın? Bak biz de para sayıyoruz ama hiçbirimizin sesi çıkıyor mu?
0: Tamam dedi.
4: Selma, sende kaç lira var?
3: Şu 10 lirayı da eklediğim zaman tam 2190 lira yapıyor anne.
4: Mutlu, sen ne yaptın?
0: Saymaya devam ediyorum.
1: Şunu alın bakalım.
3: Burada kaç lira var babaanneciğim?
1: 1260 lira var evladım.
0: İnanamıyorum. Kumbara değil de sanki bir hazine. Bende de 3600 lira var. Anne, sen kaç lira saydın?
4: Sadece 770 lira var oğlum. Baba, sende vaziyet ne?
2: İki defa saydım. Burada tam 7000 lira var.
0: Ne? 7000 lira mı?
3: 7000 mi?
2: Emekli maaşımın bir kısmını da kumbaraya attığım için 3000 lira gibi bir tahminde bulunmuştum. Ama bu kadarını hiç beklemiyordum doğrusu.
4: Ay, hepsini topla bakalım kızım, ne çıkıyor?
3: Hemen hesaplıyorum anne. 2190, 3600 daha.
1: 1260'ı da unutma.
3: Tamam babaanne, onu da ekliyorum. Canım ailem, hazırsanız çıkan sonucu açıklıyorum.
0: Evet hazırız, daha ne bekliyorsun abla?
5: Selamun aleyküm ev ahalisi.
4: Ve aleyküm selam Tahsin, tam zamanında geldin. Ha?
5: Kumbarayı mı açtınız?
3: Evet babacığım.
5: Ne çıktı?
0: Ablam tam da onu söyleyecekti.
1: Selma, söylesene artık kızım.
3: Bu ay tasarruf kumbarasından tam 14.820 lira çıktı.
0: Vay be! Her gün harçlığımdan 1 lira atıyordum. Dedemin söylediği gibi. Tevekkeli dememişler damlaya damlaya göl olur diye.
2: Güzel söyledin torunum ama bu para öyle 1 lira atmakta birikecek bir meblağ değil. Benim aklıma bir şey geliyor ama...
1: Söyle de biz de bilelim. Neymiş senin aklına gelen o şey?
2: Bana göre bu kumbaranın bu ayki şampiyonu Tahsin.
4: Aa, Tahsin mi?
5: Baba, doğru tahmin ettin. Kumbaradan çıkan paranın çoğunu ben attım.
3: İyi de babacığım, bu kadar parayı neyle kazandın ki?
5: Elbette alın teriyle kazandım kızım. Siz de biliyorsunuz ki Osman'la ortak bir dükkan açtık.
4: Adını şey koymuştunuz... Neydi?
0: Ben biliyorum anne. Mutyak, hırdavat ve nalburiye.
4: Tamam, şimdi hatırladım.
5: İşte bu dükkanı işletmeye başladıktan sonra bir şey oldu.
3: Ne oldu?
5: Yıllar önce birkaç usta başına borç vermiştim. Artık bu paradan ümidimi kestiğim bir anda o ustabaşılar dükkana hayırlı olsun demek için geldiler ve yıllar önce benden almış oldukları parayı da elime tutuşturup gittiler.
2: Mesele şimdi anlaşıldı.
5: Ya.
0: Şimdi bu paralarla ne yapıyoruz?
4: Tabii ki evin hanımları olarak bu paraya el koyuyoruz.
0: Biz erkeklerin fikrini sormayacak mısınız? Hem sen bu işe ne diyorsun baba? Bu ayın şampiyonu sensin.
5: Tamam, bu ayın şampiyonu benim de onlar da gönüllerimizin şampiyonu be oğlum.
3: Öyleyse gönüllerin şampiyonlarına alkış alalım.
6: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yerine. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Dünya malı hayat için yaratılmıştır. Hayat sona erince mal derdi de ortadan kalkar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kar

kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'da külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yalova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcene 32 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeleri ardından yapmış oldukları bir duayı hatırlatıp arz etmeye, açıklamaya çalışacağım. Ayeti kerime içerisinde talep edilen birkaç husus var. Bunlara kısaca değinmiş olalım. Şöyle dua ediyor bu iki peygamber. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Ve erine menasikene ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ayet-i kerimeye baktığımızda dört hususun talep edildiğini görüyoruz. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Hakkıyla teslim olan, hakkıyla bağlanan, hakkıyla sana itaat eden, hakkıyla sana inanan insanlardan eyle. İyi Müslüman eyle bizi. Biz iyi Müslüman olmadan zürriyetimiz, soyumuz, çevremizdeki insanların iyi Müslüman olması mümkün değil. Biz bazen hayatın akışı içerisinde hep başkalarının iyi davranışta bulunmasını, iyilik yapmasını, güzel eylemleri ortaya koymasını önemser, dikkat eder, konuşur, dile getiririz ama maalesef kendimize bakmayabiliriz. Başkasında değil, iyiliği kendimizde görmeli ve göstermeliyiz. Başkasında aradığımızdan daha fazlasını kendi hayatımızda yaşamalı, göstermeli, ortaya koymalıyız. Bizi sana teslim olanlardan eyle. Birincisi bu. İkincisi, soyumuzdan da sana teslim olacak hayırlı bir ümmet çıkart. Hani dualarımızda da hep bunu talep eder isteriz ya, hayırlı bir nesil, zürriyetimizin kıyamete kadar İslam üzere daim olmasını hep talep eder, dile getirir isteriz ya, işte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de bunu talep ediyor, istiyorlar ve o soy geliyor, o ümmet çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e erişiyor, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bugün dünyanın dört bir yanına dağılan, ulaşan müminler oluşuyor. Müminler ordusu, müminler topluluğu oluşuyor. İki insan olarak Mekke'de bir başlarına yaptıkları duanın karşılık bulduğuna bugün şahit oluyoruz. Biz de hem kendi soyumuzdan gelecek olan neslin sebat eden iyi mümin olmasını talep etmeli, hem de müminlerin çoğalmasını, bir ümmet olmasını, sayılarının artmasını her daim ifade edip dile getirmeliyiz. Ve üçüncü talepleri, istekleri bu duada geçen, bize ibadet usullerimizi göster. Hani Kabe yapıldı, işte hac ibadeti yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar belki, onları öğretilmesini istiyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Hocam bu bizim için ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz ama bilmediklerimiz var, eksiklerimiz var. İlim noktasında bilmediğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bunları talep etme, bilmediklerimizi öğrenmeyi talep etme, arzu etme. Bu konuda zeka, zihin açıklığı yavrularımız için talep etme. Bunlar da kuşkusuz ki önemli. Ve dördüncü dua ifadeleri, "Vetub aleyna" ve tevbelerimizi kabul eyle. Bağışlanma arzumuzu karşılıksız bırakma. Kıymetli kardeşlerim, peygamber olan iki nebinin, iki insanın duası bu. Peygamberler aslında günahsız varlıklardır. Ama günahsız olmaları, bakın, tevbe etmelerinden istina edip uzaklaşmalarına, yüz çevirmelerine neden olmuyor asla. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde 100 defa estağfirullah dediğini, yani istiğfarda bulunduğunu, bir anlamda tevbe ettiğini görürüz, biliriz. Niye? Çünkü tevbe bir kere başlı başına bir ibadettir, bir eylemdir. Rabbine bir yönelişidir. Bu konuda nebiler bize örnek olmuşlardır. Biz de müminler olarak tevbeden, istiğfardan, Rabbimize yönelmekten, Rabbimize iltica etmekten, günahlarımızdan af dilemekten asla ve asla geri durmamalıyız. Her daim istiğfar eden, af dileyen, bağışlanma dileyen, günah işlediğinde hemen ardından Rabbini hatırlayıp istiğfar eden insanlardan olmalıyız. Tevbe eden insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. İşte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de tevbelerinin kabul olmasını istiyorlar ve ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Allah'ın iki önemli vasfına dikkat çekiyorlar. Hani daha önce Cenab-ı Allah'ın güzel isimleriyle ona yalvarmanın önemine de dikkat çekmiştik ya bir başka ayeti kerime üzerinden. İşte burada da bu gerçekleşmiş oluyor bir anlamda ve diyor ki bu iki yüce insan inneke entet tevvabur rahim. Tevbelerimizi kabul eyle, duamızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden merhameti bol olansın. Cenab-ı Allah'ın iki vasfına, özelliğine dikkat çekerek ona sığınıyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Biz de bu vesileyle Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadelerini hatırlayıp açıkladığımız bu esnada onlar gibi yalvarmış olalım. Rabbimiz bizleri, her birimizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Soyumuzu, neslimizi kıyamete kadar istikamet üzere yaşayan hayırlı bir nesil eylesin. Bizi hakkı, doğruyu, güzeli en kolay şekilde öğrenebilen ve yerine getirebilenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Allah tevbelerimizi, istiğfarlarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sesimizin ses bulduğu tüm güzel yüreklere merhaba. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bugün cehennemle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, cehennemle ilgili ayetlerde daha çok insanların dünyada işledikleri günahlara paralel olarak çarptırılacakları azap şekilleri tasvir edilir. Bunların çoğunda azabın ateş ve kaynar suyla gerçekleşeceği haber verilir. Bu maddi azapların yanında manevi azaplardan da bahsedilir. Cehennemlikler alçaltılmış, Allah'ın gazabına uğratılmış, kötülenmiş ve ayıplanmış olarak cehenneme atılırlar. Onlar cehennemi lavlar çıkaran bir yanardağ gibi alevler saçar halde bulurlar. O yüzlerini dağlar, organlarını koparır, etlerini yakar, bağırsaklarını eritir. Cehennemlik içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunur. Derisi yanıp kavrulduğunda sonsuz olarak azabı tatması için yerine yeni bir deri yaratılır. Sevgili dostlar, ölüm her taraftan hücum eder ama cehennemlik onu tadamaz. Cehennemde ölüm çok istenir ama orada ölüm yoktur. Cehennemlik ne ölüp kurtulur ne de yaşadığı hayata hayat denir. Cehennemin dibinde yetişen zakkum ağacının şeytan başına benzer meyveleri oradaki yiyeceklerdendir. Bunlar yenildiğinde kişiyi fazlasıyla susatır. Bu sebeple susamış develerin suya saldırışı gibi saldırır. Fakat sadece kaynar sudan içebilir. İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindeki organları ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Yaşadıkları ıstıraptan dolayı oradan ne zaman çıkmak isterlerse geri döndürülür ve kendilerine tadın bu yakıcı azabı denilir. Kısacası cehennem ateşten bir dünyadır sevgili dostlar. Yiyecekleri, içecekleri, meyveleri ve bütün tüketim maddeleri ateşten olan bir dünya. Acı ve ıstırap kaynağı olarak ateş orada her yerdedir. Herkes içindir. Ama ceza ve azabın şiddeti kötü amellere bağlıdır. Kafir mümin gibi, mümin de münafık gibi değildir. Şüphe yok ki Allah inkarcılara lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak kalacakları çılgın alevli cehennemi hazırlamıştır. Onlar orada ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. Rabbimiz, biz yöneticilerimize ve büyüklerimize uyduk. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver.

0: onları büyük bir lanete uğrat derler. Sevgili dostlar, cehennemde maddi cezalar yanında bütün umutların boşa çıkması, Allah'ın merhametinden mahrum kalınması gibi manevi cezalar da söz konusudur. Oradaki en büyük manevi azap Allah'ın cemalini görememektir. Cehennemlikler Allah'ı görmekten mahrum kalacaklar, buna karşılık azapları çeşitli şekillerde fasıla vermeden sürüp gidecektir. Onlar ölümü temenni ederler, cehennem zebanilerinin reisi Malik'e Allah'ın nezdinde cezalarının hafiflemesi için şefaatte bulunması ricasında bulunurlar. Fakat ondan ebedi olarak cehennemde kalacaksınız cevabını alırlar. Sevgili dostlar, cennetle cehennemin halen bulunup bulunmadıkları, şayet mevcutsalar nerede oldukları hususu alimler arasında tartışılmıştır. Cehmiye, Mutezile ve Hariciler, kıyametten önce yaratılmalarının boşuna olacağını, ayrıca kıyametin kopuşuyla her şeyin yok olacağını bildiren ayete dayanarak, cennetle cehennemin henüz mevcut olmadıklarını söylemişlerdir. Ehl-i sünnet alimlerinin hemen hepsi ise, her ikisinin de yaratılmış ve halen mevcut olduklarını belirtmişlerdir. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette yaratılmıştır ve oradan dünyaya indirilmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemden bahsedilirken, her ikisi için de geçmiş zaman kipi kullanılarak müminler ve kafirler için önceden hazırlandıkları bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç'ta cehennemle cennetin kendisine gösterildiğini haber vermiştir. Bütün bunlar cennet ve cehennemin halen mevcut olduklarını göstermektedir. Sevgili dostlar, bu mekanların nerede bulundukları sorusuna gelince, hakkında herhangi bir nas bulunmadığı için bu meseleyi Allah'a havale etmek en uygun yöntem olarak görülmekte. Çünkü beşer olarak bizim bu alanda bilgi üretmemiz mümkün olmadığı gibi, evrenin çok küçük birkaç parçasını oluşturan gezegenlerin dışındaki mekanlara dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Sözün özü, cehennem ve cennet şu anda vardır. Daha önce de vardı ve her zaman var olacaktır. Cehennem aşağılarda yer alırken, cennet yukarılarda, gökte, 7 kat semanın üstündedir. Sevgili dostlar, bu programımızda ve önceki programımızda cehennemden bahsediyorduk. Öncesinde de Araf'tan bahsetmiştik. Bir sonraki programımızda cennetle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'da külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yalova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcene 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Günün Duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Zevk neredeyse, minnet de onun ardından gelir. Tatlı neredeyse, karşılığı bir acı vardır.

Bu hiddet bitmez mi sanrın bu müddet? Taht saltanat makam şöhret. Beşikten mezara kadar. Taht saltanat makam şöhret. Beş

boşa çıkar tüm emekler. Yarıda kalır dilekler, boşa çıkar tüm emekler. Azrail pusuda bekler.

0: atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle.

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'la külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yalova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Gücün yetmese de iyilik yapmayı temenni et. Bazen bir iyiliği yapacak imkana sahip olamazsın ama keşke imkanım olsaydı da şu iyiliği yapabilseydim diye düşünmen, öyle bir imkana sahip olamadığın için üzülmen, gözyaşı dökmen, sana o iyiliği yapmış gibi ecir ve mükafat kazandırır. Bunu da yapamıyorsan o iyilikten nasibin olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına gidelim, Tebük Savaşı'na. Allah Resulü Bizans'a karşı sefere çıkılacağını, imkanı olan herkesin hazırlık yapmasını emretti. O dönemde düzenli ordu yoktu. Herkes savaş hazırlığını kendisi yapıyordu. Maddi imkanı olanlar bineğini, kılıcını, kalkanını, zırhını temin ediyordu. Peygamberimizin bu duyuruyu yapması üzerine maddi imkanı bulunmayan bazı Müslümanlar ona gelerek kendileri için binek hayvanı temin edip edemeyeceklerini sordular. Peygamberimiz zengin olan ashabın katkılarıyla bütün imkanları seferber etmesine rağmen bazı kimselere binek hayvanı temin etmesi mümkün olamamıştı. Mesafe yüzlerce kilometre uzunlukta ve çöller ötesinde olduğu için binek hayvanı olmaksızın yürüyerek gitmeleri de mümkün değildi. Allah Resulü onlara binek temin etme imkanının olmadığını söyleyince bu fakir sahabiler binek alacak durumda olmamaları ve Tebük seferine katılamamaları sebebiyle hüngür hüngür ağladılar. Rabbimiz bu durumu şu ayette haber veriyor. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Allah Resulü ve imkanı olan sahabiler yola çıktılar. Fakir olup imkanı bulunmayan sahabilerse savaşa katılmayı çok istedikleri halde geride kaldılar. Tebük seferi çok yorucu geçiyordu. Yakıp kavuran sıcakta, çölde hareket edilirken kimi zaman vadiler, kimi zaman kum yığınları aşılıyordu. Nihayet haftalar süren bu yolculuktan geri dönerken bir mola yerinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu anda Medine'de öyle kimseler var ki, bu sefer için ne kadar yol yürüdüyseniz, ne kadar vadi kat ettiyseniz onlar da sizinle birlikteydi. Sahabe sordu, Medine'de oldukları halde mi? Allah Resulü şöyle cevap verdi. Evet, onları özürleri alıkoydu. Zikrettiğimiz ayet ve hadis öyle büyük anlamlar ve nimetler barındırıyor ki, bir kimse gerçekten samimi ise bir ameli yapamasa bile bu samimiyet ve niyetinden ötürü o ameli yapmış gibi sevap ve ecir alır. Kişinin samimiyeti, elinden gelen imkanları seferber etmesi ve elinden gelmeyenler için de iç dünyasında istek ve arzunun bulunmasından bilinir. Bir fakire yardım etmeyi gerçekten istiyorsunuz ama elinizde maddi imkan yok. Siz de keşke maddi imkanım olsaydı da buna yardım edebilseydim diye samimi bir üzüntü duyuyorsunuz. İşte bu üzüntünüz sizin samimiyetinizi gösterir. Duamız. Rabbimiz, kendilerine yardım edemediğimiz mazlum ve mağdur mümin kardeşlerimizin üzüntüsünü kalbimizde hissetmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri kendi gelip geçici menfaatleri kaybolduğunda üzülen ama kardeşleri için üzüntü hissetmeyen duygusuz ve duyarsız kimselerden eyleme.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, rüyalarım.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'la külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle imzalandığını belirtti. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artacağı yönünde de mesaj veren Erdoğan, bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez ifadesini kullandı. Yadova'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, kazanın nedeninin ise detaylı inceleme sonucu belirleneceği duyuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada ilk adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle emniyet ve jandarma yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda sürecin illerde koordinasyonu, kamu düzeni ve dezenformasyonla mücadele başlıkları ele alındı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucizevi kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi'nin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Çanakkale'ye doğru, Ayancık'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Hüdavendigâr Camii Şerifi ziyaretimizi bekliyor. Kıymetli dostlar, bu muhteşem eserin ismi Çanakkale Varlıklar Müdürlüğü'nün Büyük Vakfiye Defteri'nde Murat Hüdavendigâr Camii şeklinde geçmekte. Edremit Körfezi'ndeki antik liman şehri Assos'un harabeleri üzerine kurulan Behram Kale Köyü'nde yer almakta. Akropolün kuzeyindeki yüksek bir kaya kütlesinin tepesine yerleştirilen yapının inşa tarihi, kitabesi yerinde bulunmadığı için maalesef belli değil. Ancak bölgede kesin Osmanlı hakimiyetinin Sultan 1. Murat zamanında sağlandığı ve kaynaklarda belirtildiğine göre, buradaki imar faaliyetlerine Sırp Sındığı Savaşı'nda, yani 1365 tarihinde elde edilen ganimetlerle başlandığı göz önüne alınırsa, 1365'i takip eden yıllarda yapılmış olduğu söylenebilir. Nitekim bölgedeki Murat Hüdavendigâr adını taşıyan diğer yapıların inşa tarihleri 1365 yılından sonraya rastlamakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif kare planlı bir harim ile yanları kapalı üç gözlü bir son cemaat yerinden oluşmakta. Son cemaat yeri dıştan düz bir çatıyla, içten ise ortada beşik tonoz ve yanlarda geçişleri pandatiflerle sağlanan iki küçük kubbeyle örtülü. Ortadaki daha dar ve yüksek olmak üzere üç sivri kemerle dışa açılan son cemaat yeri iki yuvarlak kemerle de harime bağlanmış durumda. Cümle kapısının söveleri devşirme malzemeden yapılmış. Cephelerde andezit taşı ile tuğla, kubbe ve geçiş elemanlarındaysa yalnız tuğla kullanılmış. Kıymetli dostlar, erken Osmanlı mimarisinin cephe düzeni anlayışını yansıtan binanın harimi, 6 dikdörtgen pencere ve 6 mazgal tarafından aydınlatılmaya devam etmekte. Doğu batı kuzey duvarlarında yan yana ve ikişer adet olan pencerelerden çoğu binanın çeşitli yerleri gibi rastgele devşirme taşlardan yapıldığı için muntazam sövelere sahip değil maalesef. Doğu ve batıdakilerin lentoları üzerinde yine devşirme kesme taşlara basan tuğla kemerli yüksek alınlıklar bulunmakta. Kıymetli dostlar, tuğladan örülen kareye yakın görünümlü mihrap kıble duvarının tam ortasında yer almakta. Dış cepheden çıkıntı yapmayacak şekilde ve içeri doğru ayrı bir kütle halinde inşa edilmiş, ancak nişin yarısı duvarın içinde kalmış. Niş ince uzun dikdörtgen kesitli ve mukarnaslı bir kavsarayla son bulmakta. Yanlarında iki sütunçe ve etrafında kalın bir bordür yer almakta. Günümüze asıl haliyle gelen mihrabın bütün yüzeyi kalıplama tekniğinde yapılmış ve alçak kabartma 6-8 köşeli yıldız, sekizgen, rumi ve palmetlerle süslenmiş alçı levhalarla kaplı. Aralarındaki ek yerleri görülebilen levhalardan özellikle nişin yüzeylerindekiler dökülmüş ve buralar sonradan alçıyla gelişi güzel sıvanmış. Yakın zamanlarda konulmuş olan ahşap minberse aslını yansıtmadığı gibi herhangi bir sanat değerine de maalesef sahip değil. Sevgili dostlar, Hüdavendigâr Camii Şerifi, tek kubbeli plan şeması, alçı mihrabı, almaşık duvar tekniği ve surların içinde inşa edilmesi gibi özellikleriyle erken Osmanlı mimarisinin 14. yüzyılın ikinci yarısına ait çok kıymetli örneklerinden bir tanesidir. Sevgili dostlar, bugün sizleri Hüdavendigâr Camii Şerifinden, Çanakkale'den selamlamıştık. Yine bu güzel mabetten sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

topraktan yaratılmış bedenin. Bedenindedir derde, gama, eleme düşmeden perişan olman senin. Haddinden fazla beslendikçe asıl varlığını, ruhunu, kıymetli cevherini, kendi gerçek hakikatini güçlü bulamazsın. Beden miskler içinde olsa da ölüm gününde onun pis kokusu meydana çıkar. Miski gönlüne sür. Nedir o misk? O misk celal sahibi Allah'ın ismi şerifidir. Haberin olsun ki temiz şeyler ve iyilikler iyilere gelir. Pislikler ve kötülükler de kötüler içindir. Gülün yeri dostlar meclisidir. İşret yeridir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Erdoğan'la külliyede görüştü. Görüşmede Filistin'deki son durum, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. MASAK incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi ve bazı şirketlere kayyum atandı. Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü lideri Türkiye'ye iade edildi. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Sistan'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. Anne ile iki kızı yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da kritik temaslarda bulundu. Libya'nın hem batısı hem de doğusundaki aktörlerle görüşen Bakan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Tek Libya vurgusu yaptı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucize kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD gizli servisinin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi. İran tarafındansa İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağı açıklaması geldi. Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Yokluk, varlığın kıymet ölçüsüdür çok kişi için. Çünkü zıtlığıyla kaimdir hayattaki pek çok denge. Kötülüğün var olması, iyiliğin kıymetini hatırlatırken teşvik de eder iyilik adına bizleri. Bu sebeple bazen en iyi gurme, açlığı hücrelerine kadar hisseden insanlardır diyebiliriz. Suyun paha biçilmez bir nimet olduğunu çölde yaşayandan dinlemek gerek.

Bir damla suyun lezzetinin ne olduğunu ondan öğrenmek gerek. Ve bir şeyin kıymeti ve lezzeti, o şeye sahip olmanın ötesinde ona yüklediğiniz manada ve bakışta gizli. Devamının gelmeyeceğini düşündüğünüz bir nimet gözünüzde nasıl kıymetli değil mi? Sofranızda var olan bir nimet zamanla lezzetini kaybediyorsa, tat duygumuzun dumura uğramasından daha ziyade nimetin sıradanlaşması halidir bu. Nimetin kendisi bir farkındalığın vesilesi olduğu gibi, nimete alışmışlık da gayri ihtiyari nankör de edebilir kişiyi. Bir süre sonra nimetin kendisine takılıp nimetin sahibini unutanlardan da olabilir. Kargo hizmeti için şükran hissiyle dolup kargoyu gönderenden bir haber olmak durumunu yaşatır bu hal kişiyi.

Aziz dinleyenler, nimetin tamamına erme duası edilir çoğu zaman. Nimetin sizde uyandıracağı lezzet sadece bedeni hazların nihai noktası mıdır? Yoksa nimeti bahşeden kudretin size olan muhabbetinin sizde uyandırdığı ulvi minnet hissi midir? Sayısız güzelliklerin, muhabbeti sınırsız bir kudretin eliyle size ulaştığında bu nimetler, yaşadığınız itminan hali değil midir? Ve çok daha ötesinde, sonsuzluk ikliminde nimetin şükrüne mukabil, farklı ikramların ebedi alemde devam etmesi değil midir? Bir hitam-ı misk gibi, sizden razı olunduğunun ilahi beyanı mıdır, ne dersiniz nimete sevinmek? Yokluğu, varlığın vücudu adına bir hamd vesilesi, varlığı, nimete mazhariyetin bir cilvesi olan şu alemde, her dem nimet varsa, her dem de hamd olmalı.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 30 Safer 1448. Rumi takvime göre 31 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Babanzade Ahmet Naim'in vefatı. 1934. Arka sayfa. Günün konusu. İsminin ilk sahibi Hazreti Yahya aleyhisselam. Kur'an'da Hazreti Zekeriya aleyhisselamın kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesi için Allah'a dua etmesi üzerine kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen meleklerin ona adı Yahya olacak bir oğul müjdelediği ve bu ismin daha önce hiç kimseye verilmediği bildirilmektedir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine ilahi tebliğe sımsıkı sarıl diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur'an'da ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun Allah'tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir. Hadislerde ise Allah'ın Yahya'ya kendisine şirk koşmamak, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek ve Allah'ı zikretmekten ibaret beş şey emrettiği, Yahya'dan başka herkesin hata işlediği veya hataya çok yaklaştığı bildirilmektedir. Bir ayet. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya! Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Meryem Suresi 7. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Çit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Tüm dinleyicilerimize hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da yine bir gençliğe rehber programımızla karşınızdayız. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki bölümde çocukların duygularını çoğu zaman kelimelerle değil, davranışlarla ifade ettiklerini konuşmuştuk. Bugün biraz daha derin ineceğiz. Yani şu sorunun devamındayız. Bir çocuğun davranışı aslında hangi duyguyu taşır ve o davranış bize ne söylemeye çalışır? Çünkü davranış çocuğun gizli mektubudur ve çoğu zaman yetişkin mektubun sadece zarfını görür. Bugün mektubun içini okuyacağız. Davranışın arkasındaki duygudan davranışın arkasındaki ihtiyacı konuşacağız. Her duygunun arkasında aslında bir ihtiyaç vardır. İşte o ihtiyaç okunmadığında davranış büyür, sertleşir, tekrar eder. Çocuk duygusunu söyleyemez ama ihtiyacını bir şekilde duyurmaya çalışır. Mesela vurma davranışını ele alalım. Bir çocuk vurduğunda bir yanda öfkelidir, bir yandan korkmuştur ama en alttaki ihtiyaç oysa şudur: sınırlarım korunsun, bana yaklaşılmasın. Kendimi açmama, bulmama izin verin. Yaşadığım ortamı, çevreyi anlamama fırsat verin. Fırsat verin ki kendimi güvende hissedeyim. Yani çocuk vurduğunda saldırmaz, alanını savunur. Gelişiminin önünü açmaya çalışır. Çünkü küçük çocuklar duygusal ve fiziksel alanlarını korumak için bazen bedensel ifadeye ihtiyaç duyarlar. Evet, şimdi de bazı çocukların sessizleşmesini konuşalım. Sessizleşen çocuk. Sessizleşen çocuğun ihtiyaç çevirisi ne olmalıdır? Onların dilini, ihtiyacını konuşalım şimdi. Bu şu demektir: beni zorlamayın. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Siz üzerime geldikçe kendime olan güvenim daha da azalıyor. Ve lütfen, ama lütfen beni eleştirmeyin. Hatta iyi akşamlar desene, merhaba desene bile demeyin. Beni utandırmayın. Yapamadığımı yüzüme vurmayın. Ben anlıyorum, hissediyorum, fark ediyorum her şeyi. Bana sadece biraz zaman verin. Kendimi toparlamam için güvenli bir alan açın. Yani bırakın kendim bulayım, kendim keşfedeyim, kendim anlayayım. Kendimi hazır hissettiğimde ben kendim adım atarım, merak etmeyin. Siz bana sadece örnek davranışlar sergileyin yeter. Ve cesaretimi toplayamadığımda, endişe ettiğimde beni sadece teşvik edin. Başarabildiğim, yapabildiğim en küçük şeyi bile görün ve bana gösterin ki kendime olan güvenim, inancım artsın. Çocuk duygusunu düzenlemek için içeri çekilir. Sessizliğin arkasındaki temel ihtiyaç genellikle alan açma ve takdir ihtiyacıdır. Ve her şeye hayır diyen çocuğa gelelim. Peki her şeye hayır diyen çocuğun duygularının aslında temel ihtiyacı nedir? Kendisini güvende hissetme ihtiyacı duyar aslında. Bana seçim verin. Kendimi güçlü hissetmem için, hazır olabilmek için bana küçük bir kontrol alanı tanıyın. Yani çocuk hayır diyerek sınır çizmeye çalışır. Kendi sınırını, kendi alanını oluşturmaya çalışır. Çünkü kendi küçük dünyasında bir şeylerin kendine ait olduğunu hissetmek, yaşamak ve fark etmek ister. Ve şimdi başka bir davranış diline, en kritik farklı örneklerden birine geçelim. Başkasının eşyasını alan, mesela sınıfın en güzel kalemini eve getiren çocuk. Bu davranış dışarıdan çalma gibi görünebilir elbette. Ama hissettiği duygusu değersizliktir oysa. İhtiyacı ise çok daha derindir. Beni fark edin, ben de güzel şeylere layığım. Kendimi değerli hissetmek istiyorum. Sevilmeye,

görülmeye ihtiyacım var. Aslında çocuk orada bir kalemi değil, değerli olma duygusunu arıyordur. Ve şimdi bir başka davranışa geçelim. Misafirlikte veya sınıfında oyuncağını elinden bırakmak istemeyen çocuğa geçelim. Daha doğrusu bırakamayan çocuğa. Buradaki davranışın nedeni ise aslında güvensizliktir. Temel ihtiyacı ise güven. Yani bu davranış bencilce bir sahiplenme veya başkasıyla paylaşmak istememe değil. Masumca bir güven arayışıdır. Ben sabit bir şeye tutunmak istiyorum. Çünkü bu ortamda kendimi güvende hissetmiyorum. Kendime ait bir şey elimde olursa kendimi güvende hissederim. Lütfen onu elimden almayın. Bana zaman verin ve lütfen beni anlayın.

0: Ve şimdi başka bir başlığa geçelim. Bazı çocuklar yanlış bir davranış sergilediğinde, müdahale edildiğinde veya azarlandığında üzülür, içine kapanır. Bazıları ise umurunda değilmiş gibi yapar. Hatta bazen güldükleri bile olur. Aslında çocuk masumca derinden üzülmüştür. Hatta kırılmıştır bile. Gülmek çocuklarda çoğu zaman korunma ihtiyacının masumca bir maskesidir. Çocuğun sergilediği bu davranış çoğu zaman bir problemden ziyade baş edemediği duygularını saklama çabasının bir yansımasıdır. Yaşadığı üzüntü, kırgınlık ya da ezilmişlik hissi o kadar yoğundur ki bu duyguyla nasıl başa çıkacağını bilemez aslında. Duygu düzenleme becerisi henüz gelişmediği için hissettiğini açıkça ifade etmek yerine duygusunu örtmeyi ya da gizlemeyi tercih eder. Bu bilinçli bir tercih değil, gelişimsel bir doğal ihtiyaçtır. Bu nedenle böyle anlarda çocuğa olumsuz bir tepki vermek, onu düzeltmeye çalışmak ya da davranışa odaklanmak yerine çocuğun taşıyamadığı duygunun düzenlenmesine yardımcı olmak gerekir. Burada çocuğun asıl ihtiyacı anlaşılmak ve o duygunun içinde yalnız olmadığını hissettirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Enes radıyallahu anh'a yaklaşımı bu konuda çok güçlü pedagojik bir örnektir. Enes radıyallahu anh kendisine verilen görevi oyuna dalıp unuttuğunda Efendimiz onu azarlamamış, suçlamamış, bilakis ne yapalım Enes'im? Allah unutturmayı dilemiş, o da unutmuş buyurmuştur. Bu yaklaşım davranışı değil, çocuğun halini merkeze alan bir eğitim anlayışının yansımasıdır. Aynı zamanda çocuğa hem Allah'ın rahmetini hem de yetişkinin merhametini birlikte hissettirir. Esas olan çocuğun duygusunu bastırmak değil, o duyguyu birlikte taşımak, anlamlandırmasına eşlik etmek ve zamanla kendi duygusunu düzenleyebilir hale gelmesine alan açmaktır. Kalpten anlamak ve hissetmek çocuğun iç dünyasında gerçek iyileştirici etkiyi oluşturur. Gelelim bir başka davranış örneğimize. Öfkelendiğinde eşyaları atan çocuk. Bu davranışın duygusunu taşma, taşkınlık, yoğunluk olarak tanımlayabiliriz. Peki ihtiyacı nedir diye soracak olursak, çocuk eşyayı atarken aslında taşıdığı duygu yükünü atmaya çalışır. Duygumu düzenlememe yardım edin. Şu anda hissettiğim ve tanımlayamadığım bu duygu bana çok ağır geldi. Sadece beni anladığınızı hissettirin, benim sakinleşmeme yardımcı olun der. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün çocuğun davranışlarında yalnızca duyguyu değil, ihtiyacı da görmeyi konuştuk. Çünkü davranış çocuğun hem duygusunu hem de ihtiyacını taşır. Biz ihtiyacı gördüğümüzde davranış kendiliğinden yumuşamaya başlar. Bir sonraki bölümde ise başka bir tarafa bakacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun duygusunu nasıl şekillendirir diyerek ebeveynin duygularını düzenlemesi konusunda devam edeceğiz. Çünkü çocuk duygusunu düzenlemeyi ancak duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Masak incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi ve bazı şirketlere kayyum atandı. Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü lideri Türkiye'ye iade edildi. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Sistan'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. Anne ile iki kızı yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da kritik temaslarda bulundu. Libya'nın hem batısı hem de doğusundaki aktörlerle görüşen Bakan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Tek Libya vurgusu yaptı. Kolombiya'yı vuran 7.4'lük depremde can kaybı 200'ü geçti. Binlerce kişi ise yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken depremin merkez üssü San Jose del Palmar'da arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. Enkaz altından gelen mucize kurtuluşlarsa umutları taze tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin ardından Türkiye'den ayrılışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD Gizli Servisinin isteği doğrultusunda İran kaynaklı suikast olasılığına karşı gizlice başka bir askeri uçakla Türkiye'den ayrıldığını doğruladı. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de kontrol bizde dedi. İran tarafındansa İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden hiçbir gemisinin Boğaz'dan geçiş yapamayacağı açıklaması geldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Eskişehir 33, Trabzon 29, Erzurum 25, Diyarbakır 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Kudüs 33, Lefkoşa 38, Girne 33, Saraybosna 23, Gümülcine 32 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Bereketli bir cuma akşamında, cuma bayramımızın akşamında sizleri sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz efendim. 13 Ağustos Perşembe akşamındayız, yani cuma akşamındayız. Cuma bayramımız mübarektir, güzeldir. Bizi de mübarek eylesin, güzel insan eylesin. Her birimize efendim, tüm İslam alemine siz değerli

dinleyicilerimize bereketli, huzurlu olsun efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mesajlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. Sizlere armağan etmek istiyoruz. Sizin selamlarınızı almak, biz de sizlere selam göndermek istiyoruz. Bunun için yapmanız gereken çok kolay bir durum var efendim. Şu an itibarıyla hemen mesajlarınızı, selamlarınızı bizlere yazıp göndermeniz 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Türkiye'nin ya da dünyanın hangi noktasında olursanız olun hiç fark etmez. Sesimizin ulaştığı, bizleri duyan ve nerelerde dinleniyorsak işte oralardan bize sizlerin ulaşmasını istirham ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Diyanet Radyomuz'da hayırlı akşamlar başlıyor. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarımıza bakıyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz kardeşim. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Gazi Mahallesi'nden yazıyorum. Mülkü Beka'dan gelmişem. Eserini mi istemeye çalıştınız efendim? Çok farklı bir şey yazmışsınız çünkü ama en nihayetinde en yakın cümle olarak Mülkü Beka'dan gelmişem eserini istediğinizi düşünüyorum. Başka bir eserse istediğiniz eser lütfen daha okunaklı ve daha net bir şekilde yazınız ki dinletebilelim size istemiş olduğunuz eseri. İsim yazmamışsınız, nereden yazdınız? Gazi Mahallesi yazıyor sadece. İsminizi de yazarsanız memnun oluruz, teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den Tuğba, hayırlı akşamlar, selamünaleyküm ve aleykümselam. Cuma gecemiz mübarek olsun, amin efendim. Rabbim bu gecenin feyzinden nasip alanlardan eylesin her birimize, amin. Sıradaki eserimiz de bütün dinleyenlere, sizlere ve canım aileme gelsin. Gelsin tabii ki, hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mükremin Şaraplı ben, hayırlı akşamlar. Trabzon Arsin ilçesi Yeşil Yaylalı sahilinden Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, güzel radyomuzu dinleyenlere selamlar ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, aleykümselam. Sıradaki eseri Trabzon ve Kayseri armağan ediyorum. İki güzel memleketimiz. Her ikisine de, oradaki bütün kıymetli dinleyicilerimize armağanımız olsun. Hadi hemen dinletelim sıradaki eserimizi, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz mesajlarınızı.

Devam ediyoruz mesajlarınızla. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Aleyküm selam, Medine Özmen ben. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Ankara'dan sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ender Doğan'dan kimi dosta gider ilahisini kızım Betül Neva Özmen'e armağan ediyorum. Sevgilerle, çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, Diyanet Radyomuz aleyküm selam. Sizleri çok zaman dinliyorum ama yazamıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum. Kahramanmaraş'tan Fatih Işık, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Trabzon'dan yazıyorum. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Dua ben. Sizi keyifle dinliyoruz. Annem, babam ve sevdiklerim için Sonsuzluk Çağrısı adlı ezgiyi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserinizi buluşturalım sizlerle, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm ve aleykümselam. Galiba Rize'nin Güneysu ilçesi demeye çalıştınız efendim mesajınızda. Orası Rize. Rize Güneysu ilçesinden başta Gazi olmak üzere tüm İslam alemine selamlar ediyor. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Yavuz Fırat, teşekkür ediyoruz efendim. Güneysu'ya bolca selam olsun. İyi akşamlar Uşak'tan selamlar. Eşref Ziya'dan aleykümselam efendim. Zaman isimli eserini istiyorum mümkünse. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı cumalar Şule Yıldırım. Hayırlı cumalar olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İlk defa yazıyorum. İnşallah doğru yere yazıyorumdur. Doğru yerdesiniz efendim, doğru frekanstasınız, hiç merak etmeyiniz. Kocaeli'den yazıyorum. Sıradaki eseri oğullarım Muhammed Ali ve Ömer Selim için istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Diyanet Radyomuz olarak sizlere armağan ediyoruz bütün eserlerimizi. Selamünaleyküm Nevşehir Avanos'tan Tayfun Onur. Aleykümselam. Hayırlı programlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Emin Aydan Kan Tutar ilahisini istiyorum. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler efendim. Bizler de güzel memleket Nevşehir'imize ve Avanos'a bolca selam ediyoruz. Sizin vesilenizle, selamlarımızla birlikte şu güzel eseri de armağan ediyoruz.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim. Al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, bilmez efkanım benim.

Devranım benim, müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım benim?

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza. Aleykümselam. Küçükçekmece'den Nurcan Tüysüz galiba. Ya Rab haberin nereden alayım eserini, tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ayşe ben, İnegöl'den selamlar. Sevgili eşim için sizden vallahi görmeden sevdim ilahisini istiyorum. Bayburt'la hemşerilerime gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm Ömer Karaoğlu. Döneceğiz gönlü kutsal topraklarla atan ancak gidememiş biz ve bizim gibilere inşallah en güzel zamanda gitme umuduyla armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki istek eserinizi sizlerle, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den yazıyorum. Kardeşim Selim için Mevlana Kurtiş'ten Aşkın Sardı eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Deniz'den selamlar ve dualarla Rabbim Cuma'nın feyzi rahmetini bütün dinleyenlere inşallah üzerimize olsun. Amin efendim. Sıradaki eseri de armağan ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Oğlum Oğuzkan ve eşim Fatıma için Gel Gör Beni Aşk Neyle de eserini yayınlarsanız çok seviniriz. Tüm Diyanet dinleyenlerine gelsin. Sağlıklı, esenlikli günler diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Aleykümselam. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi, ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum Diyanet Radyomuza ve bütün radyolarımıza. Ankara'dan Bülent Yorulmaz. En güzel eserlerden biri olan sıradaki eser, eserin sunulmasına, dinlenmesine mesajımla vesile olmanıza teşekkür ediyorum Çağatay Bey. Akşamınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, İzmir'den Şadiye Hanım. İşten gelen Sibel kızımla dinliyoruz sizleri. Size dualar ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Kızım Sibel'e ben faniyim, fani olanı istemem ilahisini armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Çorum'dan, mutfak grubundan. Mutfak grubumuz selam olsun, mesajlarınızı bekliyoruz. Bütün Diyanet Radyomuza dinleyenlere işlerinde kolaylıklar diliyorum. Bir ev hanımı olarak iş sonrası sizinle yorgunluk gidermek inanın çok iyi geliyor. Diyanet Radyomuza teşekkür ediyoruz o zaman, değil mi? Şu an yemek yaparken radyonun eşliğinde zamanın keyifle aktığı bir vakit içerisindeyim. Ne mutlu. Var olun diyor sizler de efendim. Eğer mümkünse Fatih Koca'dan Bismillah eserini yayınlamanızı istirham ederiz. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız diyor. Allah razı olsun efendim. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Hemen dinletelim sıradaki güzel eserimizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim bakıyoruz, selamun aleyküm. Nazilli'den, Servet Endertekin'den bugün Cuma bayram günü ilahisini yayınlar mısınız? Sizlere ve bütün dinleyenlerinize armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kızından ve oğlundan Mükremin Şaraplı Bey'e babamıza Ömer Karaoğlu şehit tahtında eserini istiyoruz. Allah sizlerden, babamızdan ve dinleyen bütün Müslüman kardeşlerimizden razı olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Eskişehir'den mutfak grubundan Ayfer Hanım Gül Dalı eserini istiyorum. Selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ankara Batıkent'ten Mesudiyeli Kaya Tuncer. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine ve Ordu Mesudiyelileri armağan olsun demek istediniz galiba. Öyle olduğunu düşünüyorum. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar efendim. Hemen sıradaki eserimizle devam edelim, ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

nefesler, kun feyekun, oluşlar, bitişler, dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Cuma akşamının feyzi bereketi olsun, üzerimize olsun demeye çalıştınız galiba. Her iş çıkışı yolda giderken sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza kıymetli dinleyenlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Belçika Brüksel'den Ali ben. Manisa Akhisar Hilaliye Kur'an kursunda hafızlık eğitimine başlayan ikiz evlatlarım Elif ve Yusuf adına ve diğer hafız adaylarına sıradaki eseri hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz ki bu güzel ilahi Balıkesir'de yaşayan aileme, bütün dostlarımıza ve sevdiklerimize, aziz milletimize ve bütün İslam alemine armağan olsun. Allah herkesten razı olsun. Amin efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamlar ve dualarla Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz biz de. Bolvadin'den bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine, yayın ekibimize, sizlere gönülden selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz.

Sıradaki eser kıymetli dostum Ünal Kurban, Mehmet Tekeli ve Kadir Açıkgöz'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen armağanımız olsun o zaman sıradaki eserimiz. Ardından devam edelim.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar Safranbolu'dan Firdevs ben. Gül Ahmet'i meselen istiyorum Ensar kardeşlerden. Oğlum için rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Çağatay Bey selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Yahya Bey diyor ki Denizli'den bizim isteklerimizi sunmakla sabah akşam diyor hiç sıkılmıyor musunuz? Şimdi işimizi hani aşkla çalışan yorulmazmış ya, biz de o güzellik ve o muhabbet ve oradan mülhem sizlerle buluşuyoruz. Şükürler olsun ki buluşuyoruz. Sıkılmak. Öyle bir kelime yok bizim literatürümüzde. Biz mutlu oluyoruz, şeref duyuyoruz sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle hemhal olmaktan. Sabah, akşam, öğle, yatsı hiç fark etmez efendim. Günün her vaktinde sesimizi duyabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmaya devam edebiliriz. O yüzden sizler memnunsanız bizler ziyadesiyle memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Vaktiniz hayır olsun, gününüz aydın olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. İzmir'den, İzmir Selçuk'tan, Çamlık Köyü'nden Fadime Şahin. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyicilerine, çalışanlarına, eşim Şahin Bey'e armağan olsun. Oğlum Salih Mirza'ya da hediye etmek istiyorum. Gazze'ye selam, boykota devam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Özgür Filistin, Özgür Gazze selam olsun. Boykota devam ediyoruz efendim. Şu güzel eserimizle armağanımız olsun. Ardından tekrar mesajlarınızla kulaklarınızda olacağız.

Devam ediyoruz efendim. Yayınlar Adana'dan Sevda. Ben mutfakta yemek hazırlarken radyoya kulak vermekteyim. Her şeyin rutin olduğu bir güne çok şükür sıradaki eser değerleşim Akif'e gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Isparta'dan Ayşe Betül, sevdim seni mabuduma eserini kardeşim Hümeyra ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Ercan, Recep, Uçkon, Çerkezköy'den Bahçeli Evler, İstanbul'a seyir halindeyim. E5 Silivri İstanbul yönü resmen duruyor, gitmiyor trafik galiba. Sevgili annem Asiye, canım babam Ali, kardeşlerim ve çocuklarım için, bütün ümmeti Muhammed için Allah yar eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yok diyeceksiniz ama lütfen yoksa bile bunu ekleyin. Yok demedik ki biz hiçbir zaman size. Hangi dinleyicimize yok dedik? Yok demedik. Allah yar eseri yayınlarız yani, listemizde varsa. Hemen yayınlayalım. Hemen yayınlayalım. Hiçbir zaman yok demedik. Lütfen böylesi cümlelerle yazmayalım mesajımızı. Elimizde olan bütün eserlerimizi, istemiş olduğunuz bütün eserleri, arşivlerimizde olan bütün eserleri sizlerle buluşturuyoruz, buluşturmaya gayret ediyoruz efendim. Keza bu eserimiz de zaten hem çok sevdiğimiz bir eserimiz, hem de ziyadesiyle sizlerle paylaştığımız, sizlere dinlettiğimiz bir eserimiz. Allah yar eserini. Hadi dinleyelim, armağanımız olsun. Ondan sonra tekrar kulaklarınızda olacağız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Sizi İstanbul'da yaz okulu yolunda programınızı keyifle her gün dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun bizden de sizlere. Selamünaleyküm Gebze'den Nagihan. Eşim Recep, çocuklarım Zeynep, Kerem ve Erva için bütün Diyanet Radyo dinleyen ve çalışanlar için sıradaki eseri armağan ediyorum. Aleykümselam efendim. Armağanımız olsun tabii ki. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuz. Bizler sizleri Gaziantep'ten dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e bolca selam olsun. Filistin için kara yolunda konvoyda bulunan kardeşlerimize, abilerimize dualarımızı eksik etmeyelim. Onlar için sizlerden bir ezgi istiyoruz. Grup yürüyüşten Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyom. Aleykümselam. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'in cuma akşamını hayırlı mübarek eylesin. Amin. Bizleri sevdiği ve sevdirdiği kullarından eylesin. Amin. Kayseri Melik Gazi'den Hatice ben. Biz Kur'an'ın hadimleri eserini dinlemek isteriz. Mümkünse bu eser Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine gelsin. Saygı ve selamlar bizden olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hadi dinleyelim şimdi sıradaki güzel eserimizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Hamdolsun iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Çankaya Yıldız'dan Sevcan ben. Rica etsem Sen Muhammed Mustafa'sın eseri tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Selamlar ve dualarla Yaradan'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Selamun aleyküm. Çağatay Bey aleyküm selam. Nevşehir'den güzel memleket selam olsun. Kani Gürlek. Bahçede ya da bağda çapa yapıyorsunuz ve bizi dinliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güneşi tutamadım eserini istiyorum. Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Can Erzincan'dan selamlar ve aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Taner Yüncüoğlu, Ya Muhammed eserini istiyoruz. Yayınlar mısınız? Biricik anacığıma ve sizlere hediyemiz olsun. Herkese İyi yayınlar diliyoruz. Oradaki hepinize iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Sizleri çok severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel muhabbetle birlikte güzel de bir eser rica ediyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz. Özgür Filistin, Özgür Gazze'ye selam olsun. Boykota devam olsun. Sizlerden dualar da bekliyoruz. Dualarımızı her daim ediyoruz değil mi efendim? Boykotumuzu da ediyoruz her daim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Keyifle dinliyoruz. Sıradaki esere talibiz diyor isimsiz dinleyicimiz. Hadi dinleyelim, dinletelim ardından devam edelim programın son bölümünde.

Efendim, vedamız öncesi hemen mesajlarınıza bakacağız. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Sıradaki eseri Canım Eşim Halil İbrahim için yayınlarsanız seviniriz. Kocaeli'den Özlem. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza. Yayınlarıyla, sunucumuzun da gayet güzel akıcı sunumuyla bizler hiç sıkılmadan dinleyenlerin de birbirinden güzel eserleriyle buluşuyoruz. Bizler istiyoruz, sunucumuz yayınlıyor, Allah razı olsun. Sağlıklı ömürler versin. Radyomuzu 5 yıldır dinliyorum. Hoşça kalınız, Diyanet Radyomuzla muhabbetle kalınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz sizlere. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Grup Tillo'dan Orta Az Bir Namusa eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nereden yazdınız? İzmir'den efendim. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza. Aleyküm selam. Konya'dan Güner Arslan. Yayınlarınızı severek dinliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Konya'dan Mevlana Diyarı'ndan bütün dinleyicilerimize selam olsun. Aleyküm selam. Ankara'dan Mehmet Ali Küçük, sıradaki eser oğlum Abdurrahman'a, tüm Nizipli ve Keçiörenlilere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Malatya'dan, selamlar. Aleyküm selam. Bahçemizde hem sizi dinliyor hem de iş yapıyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz sizlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz sizlere armağan olsun. Serap Çelik, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleyküm selam. Radyomuzu uzun zamandır dinliyorum. Allah sizden ve tüm ekibinizden razı olsun. Amin efendim cümlemizden. Yiğit eserini eşim ve şu an Gazze konvoyundaki bütün kardeşlerimize armağan etmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Samsun'dan Sayime Baş, teşekkür ediyoruz efendim. Samsun'a da selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda sizlerle buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Şimdiden cuma gecemiz mübarektir. Bizleri de mübarek eylesin. Mevla istifade eden kullarından eylesin. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin her birimizi. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde inceleyeceğimiz mecelle kaidesi, La yecuzu li ahadin en ye'huze mâle ahadin bila sebebin şer'iyyin kaidesi. Bu işi yapmasına dayanak olacak şer'i bir sebep olmaksızın, hiç kimsenin bir başkasının malını alması caiz değildir. Değerli dinleyenler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, La yahillu li ahadin en ye'huze meta'a ahihi la'iban ve la jaddan fe in ahadahu felyeruddahu. Hiç kimsenin kardeşinin malını şaka yollu veya ciddi olarak dahi olsa alması helal ve caiz değildir. Şayet böyle bir şey yapmışsa aldığını geri iade etsin. Bu kaide ile ilgili örneklere geçecek olur isek, mesela bir kişi hırsızlık kastı olmaksızın, belki mal sahibini kızdırmak ve benzeri amaçla onun malını almışsa, yasak bir iş, illegal bir eylem gerçekleştirmiş olur. Şaka yollu da olsa yapılmış olan bu hırsızlık ciddi bir eylemdir, şaka olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla haksızca alınmış olan bu malın şayet kendisi hala duruyorsa kendisinin iade edilmesi gerekir. Şayet malın kendisi artık mevcut değilse bu durumda mislinin veya kıymetinin tazmin edilmesi gerekir. Değerli dinleyenler, bu kaide mülkiyetin dokunulmazlığını çok güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Hatta kaidenin metninde yer alan hiç kimse ifadesinin kapsamına baba, çocuk ve eş dahi girer. Yani baba çocuğunun malına, çocuk babasının malına, eşler birbirlerinin mallarına şer'i bir dayanıklılık

0: dayanak olmaksızın şaka yollu dahi olsa el koyup alamazlar. Bu noktada çok dikkat çekici olan bir ayrıntıyı da ifade etmek gerekir. Mesela kaidede ifade edilen bu sebep bazen meşru olabilir ancak hakiki olmayabilir. Yani sebebin gerçekliği yoktur. Haksızca ve düzmece iddialarla açılmış olan yalancı bir davadan dolayı davalı bir bedel karşılığında karşı taraf ile uzlaşma cihetine gitse, yani sulh yapsa, bu dava dolayısıyla şahsın lehine karar verilir. Yani bir sulh bedeli almasına hükmedilebilir. Ancak bu bedel, şahsın aldığı bu bedel o kişiye helal olmaz. Dolayısıyla hükme dayanak teşkil eden bu sebep her ne kadar zahiri itibariyle meşru ise de, hakim de bu doğrultuda hüküm vermişse de, şahsın haksızca almış olduğu bu sulh bedelini geri vermesi gerekir. Zira haksızca ve zalim bir tavırla açılmış olan bu davada karşı tarafın sulh bedeli vermeye razı olması, davacının zulüm ve haddi aşmasının önüne geçme amacına yöneliktir. Dolayısıyla davayı haklı ve tutarlı kabul ettiğini ifade etmez. Değerli dinleyenler, kaidede ifade edilen şer'i sebep, dayanak, güçlü olabileceği gibi bu zayıf da olabilir. Güçlü sebebin malın alınması için yargı kararına ihtiyacı yoktur. Sebeplerin çoğu bu türdendir, yani güçlüdür. Mesela satım akdindeki semen, yani satış bedeli, karz-ı hasen, yani karşılıksız nakit borç para, gasp edilen malın bedeli, kefil olunan mal, miras malı, anne baba eş ve çocuklara ödenecek olan nafaka bedeli, zimmette borç olarak sabit olan kiralama bedeli gibi şeyler güçlü sebepler olarak değerlendirilir ve yargı kararına ihtiyaç olmaksızın alınabilirler. Ancak bazı zayıf sebepler ancak yargı kararıyla malın alınabilmesine imkan tanır. Mesela hibe edilmiş olan malın hibe edilen şahıstan geri alınması kadı, yani mahkeme kararıyla olabilir. Aynı şekilde ana baba, eş ve çocuklar dışındaki akrabaların nafakası da ancak kadı kararıyla, mahkeme kararıyla alınabilir. Öncelikle satın alma hakkı, yani şufa hakkı olan bir şahıs da şufa konusu olan gayrimenkulü, taşınmazı ancak mahkeme kararıyla alabilir. Bir diğer örnekte satın alınıp daha sonra kusurlu olduğu tespit edilen malın bedelinin satıcıdan alınması da ancak yargı kararıyla olabilecektir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, Bir Mecelle'den Dersler programının daha sonuna geldik. Bir başka Mecelle'den Dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

0: günün duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İbrahim şehri terk ediyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde İbrahim'in ateşi yakmamış, Nemrut bir sinekle helak olmuş. Ama bütün bunlar insanların hakikati anlamaları için yeterli olmamıştı. Hazreti İbrahim bu topraklarda daha fazla duramayacağını anlamıştı. Allah'ın onlara gösterdiği mucizelere rağmen insanlar iman etmeye yanaşmadılar. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim ilahi gerçekleri defalarca anlatsa da sonuç değişmedi. İnananların sayısı iki elin parmağını geçmiyordu. Amcasının kızı ve eşi Sare, yeğeni Lut ve birkaç samimi mümin. Hepsi bu kadardı. Hep birlikte şehri terk ettiler. Şehirden ayrılırken ben Rabbime gidiyorum, o bana doğru yolu gösterecek diyen Hazreti İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver. Hazreti İbrahim'in duasını kabul eden Yüce Allah ona son derece saygılı bir çocuğu olacağını müjdeledi. Hazreti İbrahim eşi Sare ile beraber bu müjdenin gerçekleşeceği günü beklediler. Pek çok şehir gezen Hazreti İbrahim'in ikamet ettiği şehirlerden birisi de Harran'dı. Yerleştiği yerlerde kapısını daima misafirlere açık tutan Hazreti İbrahim cömertliğiyle ün salmıştı. Bazen misafirlerine hemen bir koç kesip pişiriyor ve ikram ediyordu. Aradan yıllar geçti. Hazreti İbrahim'le beraber hicret eden Hazreti Lut Allah tarafından peygamber olarak seçildi. Sodom adındaki şehre gönderildi. Hazreti Lut orada gerçekten saygısız ve kötü işlere dalmış bir toplumla karşılaştı. Bütün gücüyle onları doğru yola davet etti. Ne yazık ki o da amcası Hazreti İbrahim'in kaderini paylaştı. Örnek bir hayat yaşamasına ve bütün çabasına rağmen kimse ona inanmaya ve arınmaya yanaşmıyordu. Hatta Hazreti Lut'un eşi bile ona inanmayanlar arasındaydı. Hazreti Lut Sodom şehrinde peygamberlik görevini yerine getirirken Hazreti İbrahim de bulunduğu yerlerde tek Allah inancını yani tevhidi insanlara aşılamaya çalışıyordu. Bu sebeple bir ara Seba şehrine gitmiştim. Şehrin sakinleri tek Allah inancını unutmuş putlara tapıyorlardı. Hazreti İbrahim Allah ve ahiret inancını

Allah'a yalvarmasını istediler. Hazreti İbrahim bir daha geri dönmeyeceğini ama kuyularının tekrar suyla dolmasını istiyorlarsa tevbe edip Allah'ın merhametini kazanacak işler yapmalarını tavsiye ettim. Hazreti İbrahim'in yaşı oldukça ilerlemişti. Zaman zaman aklına yıllar önce ettiği dua geliyordu. Babil'den ayrıldığında kendisine bir evlat vermesi için Allah'a dua etmiş, Allah da duasını kabul ettiğini bildirmişti. Fakat aradan onlarca yıl geçtiği halde hala bir çocuğu olmamıştı. Duasının gerçekleşeceğine elbette inanıyordu ama ne zamandı? Çocuk özlemi çeken sadece Hazreti İbrahim değildi. Hazreti İbrahim'e inanan ve onunla beraber her türlü güçlüğe katlanan eşi Sare de bir çocuğunun olmasını istiyordu. Kuzuların annelerinin etrafında dolandığını, çayların çimenlerde seke seke koştuğunu gördüğünde bu duyguları yeniden depreşiyordu. Son zamanlarda da şöyle düşünüyordu. Acaba Hazreti İbrahim'in çocuk sahibi olmamasının önündeki engel ben miyim? Hazreti İbrahim başka biriyle evli olsaydı çocukları olabilir miydi? Belki de olabilirdi diye konuşuyordu kendi kendine. O zaman başka çözümler aklına geliyordu. Hazreti İbrahim bir daha evlense belki de Allah ona duasında talep ettiği çocuğu ihsan edecekti. Belki de bu şekilde kendisi anne olmayacaktı ama Hazreti İbrahim'in çocuğuna annelik yapabilecekti. Bu fikre kendisini iyice alıştıran Sare, kimin Hazreti İbrahim'e eş olabileceğini düşünmeye başladı. Çok geçmeden de aradığını buldu. Bu kişi Mısır yolculuklarında kendilerine hizmetçi olarak hediye edilen Mısırlı Hacer'di. Uzun süredir kendileriyle beraber yaşıyor, Sare'ye yardım ediyordu. Hacer çok efendi, ağırbaşlı, kendisine söylenen işleri derhal yapan biriydi. Özlemini çektikleri çocuğu Allah onun sayesinde ihsan edebilirdi. Bu düşüncesini Hazreti İbrahim'e açtı. Hazreti İbrahim kendisini mutlu edecekse buna evet diyebileceğini söyledi. Kısa süre içinde Hazreti İbrahim ile Hacer'in nikahları kıyıldı. Hacer artık Hazreti İbrahim'in eşiydi. Sare yanılmamıştı. Allah Teala bekledikleri çocuğu Hacer vesilesiyle onlara ihsan etti. Hazreti İbrahim Hacer'in dünyaya getirdiği çocuğa İsmail adını verdi. Hazreti İbrahim gibi Sare de çok mutlu olmuştu. Kendisini İsmail'in öz annesi gibi görüyor, onunla yakından ilgileniyordu. Hazreti İbrahim de İsmail'le çok güzel vakit geçiriyordu. Ama Sare bazen kendini Hacer'in yerine koyuyor, içinden benim de çocuğum olsa İbrahim de benimle daha fazla vakit geçirir miydi diye düşünüyordu. Önceleri bu duyguya bir anlam veremedi. Hacer'in Hazreti İbrahim'in eşi olmasına kendi razı olmuştu. İsmail doğduğunda onlarla beraber sevinmişti. İsmail'in bakımını da Hacer'le beraber üstlenmişti. Peki şimdi yaşadığı bu duyguların anlamı neydi? Bu vesveselerin şeytandan kaynaklandığını düşünüp aklından geçenleri silmek istedikçe düşünceler iyice yerleşiyordu. Önceden kendisine böyle davranacağı söylense hayatta inanmazdı. Ama 50 yıl çocuk özlemiyle bekleyen bir kadın olarak elinden başka türlü davranmak gelmiyordu. Acaba Hacer ve İsmail kısa süreliğine başka bir yere gitseler bu duygularını bastırabilir miydi? Bir gün bu düşüncesini Hazreti İbrahim'e açtı. Ey Allah'ın peygamberi, Allah duanı kabul etti ve sana bir evlat verdim. O aslında benim de evladım sayılır. Gel gör ki bazen aklıma tuhaf şeyler geliyor. İçimdeki çocuk özleminin hala geçmediğini fark ediyorum. Bu büyük özlem davranışlarımı etkiliyor. Neden benim de bir çocuğum olmuyor acaba diye düşündüğüm oluyor. Bir gün nefsime yenilip Hacer'in kalbini kırmaktan korkuyorum. Acaba diyorum bir süreliğine Hacer ve İsmail'i buradan uzaklaştırsam mı? Hazreti İbrahim bir şey demedi. O bir peygamberdi. Kendi başına böyle bir karar veremezdi. Sare'deki değişikliğin o da farkındaydı ama kendisinin sebep olmadığı bu durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordu. Sırf Sare istiyor diye Hacer'i ve İsmail'i kendisinden uzaklaştıramazdı. Hazreti İbrahim sabırla Allah'ın vereceği

0: müddet mi bekledi? Çok geçmeden Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı emirle eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i yanına alıp Mekke'ye doğru yola çıktı. Nerede duracağını o da bilmiyordu. Vahiy meleği Cebrail ona eşlik ediyor, ne yapması gerektiğini söylüyordu. Yolda nadiren insanlarla karşılaşıyorlardı. Bir pınar başında soluklansalar da vakitlerinin çoğu seyahatte geçiyordu. Gökyüzünün derinliklerinde akbabalar garip sesler çıkararak uçuyorlardı. Yemek için bir leş aradıkları belliydi. Hazreti İbrahim'in içinden konaklayacağımız yer herhalde burasıdır dediği hiçbir yerde durmadılar. Saatlerce güneşin altında yol aldıkları oluyordu. Ağaçsız bölgelerde yolculuk dayanılmaz bir hal alıyordu. Gündüz ortalığı kasıp kavuran sıcak, geceleri yerini dondurucu bir soğuğa bırakıyordu. Yolları yekpare dağlarla çevrili bir vadiye vardılar. Birkaç ağaç dışında yaşam belirtisi namına hiçbir şey yoktu. Hazreti İbrahim vadiye geçip gitmeyi umarken Hazreti Cebrail konaklayacakları yerin bu vadi olduğunu haber verdi. Hazreti İbrahim bu söz üzerine işte burası dedi. Hacer etrafına baktı. Hazreti İbrahim'in gösterdiği yer dağlarla çevrili, canlıdan, canlılıktan eser olmayan bir yerdi. Hazreti İbrahim'in görevi buraya kadardı. Bundan sonra müthiş bir imtihan başlıyordu. Hazreti İbrahim'in hasret, Hazreti Hacer'in sabır imtihanı. İkisi de bunu Tevekkül Kalesi'ne sığınarak başaracaklardı.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: İbrahim, içimdeki

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırdı.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي، إلهي يا رب العالمين. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hulase-i mevcudat, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin aziz, şerif, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izam ve rusul-i kiram efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebev-i tabi'in, etba'u tabi'in, e'imme-i müştehidin, muhaddithin, müfakkihin, huffaz, hamele-i Kur'an, nevvarallahu merakidehum ve cealel cennete methvahum hazaratının da ruhlarına hediye eyledik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımız uğrunda canlarını feda eden bütün şehit ve şühedanın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yer altında isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten radyoları başında bu Yasin-i Şerif'i dinleyen kardeşlerimizin, bir cümle bütün gelmiş ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yarın bizler de onların haliyle hallendiğimizde şöyle ki buyurun: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Allah diyerek çene kapamayı, sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman ile huzuruna varan bahtiyar kullar zümresine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımızı ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme ya Rabbi. Bayrağımızı sancaklardan indirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yeryüzünde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizi en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıver ya Rabbi. Zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli eyle. Kazançlarımızı helalinden eyle. Haram lokmayı şu boğazımızdan geçirtme ya Rabbi. Yapmış olduğumuz şu duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için, dualarımızın kabulü için ve kafi ehli iman ve ehli samer vahiy için, Allah rızası için. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vakti.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Çanta Kadan Sedat. Hele sen bir gelesin ezgisini hep birlikte dinleyelim inşallah. Radyosu başında bizleri dinleyen bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin. Hayırlı akşamlar. Senin

Eskişehir'den selamlar. Cuma geceniz mübarek olsun. Diyanet Radyo dinleyicileri, Ömer Karaoğlu'ndan güzel bir eseri canım eşim için istiyorum. Teşekkürler. Kaç asır.

Geceler Trabzon, Arsin, Yeşil Yağız sahilinden yükselen şaraplı ben. Mümkünse canım kurban olsun senin yoluna ilahisini dinlemek ve Bursa'daki oğlum Mert'e, yanındaki oğlum ve kızıma armağan etmek istiyorum. Allah razı olsun.

akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Mahir Zain'den Esbubu Beda ilahisini canım yeğenim için istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Ender Doğan'dan "Ya Rab Nola Halim Benim" eserini istiyorum. Sevdiklerim için istiyorum bu eseri. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

İyi akşamlar, ben Erdem. Ünye'den herkese selamlar. Sıradaki parçayı biricik eşim Nazlı'ya hediye etmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. İyi.

Selamun aleyküm. Deniz'den ben Ramazan Sarı. Hazar kul kalbin kimsenin canı incitme ilahisini. Kızım Zehra ve oğullarım Hasan ve Fehmi Can'a armağan etmek istiyorum. Özür.

Selamun aleyküm. Ben Bolu'dan İmam Hatip Hafız İsmail Avcı. Şu anda görevde olan bütün Mehmetçiklerimiz için ve bütün şehitlerimiz için İsmail Coşar hocamdan bir kaside istiyorum. Allah razı olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan Ali İmran suresinin 7. ayetinde Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin muhkem, bir kısmınınsa müteşabih olduğu bildirilmekte. Yüce Allah neden tüm insanların anlamakta zorlandığı müteşabih ayetleri indirmiş? Kur'an'ın hepsi açık ve anlaşılır olan muhkem ayetlerden oluşsaydı daha iyi olmaz mıydı?
2: Olurdu elbet. Yüce Allah dileseydi bütün Kur'an ayetlerini muhkem indirirdi. Başka alanlarda da benzer.

0: sorular hep sorulmuş. Örneğin, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdiremez miydi? Bütün insanları tek ırk, tek renk yapamaz mıydı gibi. Ama Yüce Allah Kur'an'ı böyle indirmiş, evreni böyle düzenlemiş, insanı ya kadın ya da erkek yaratmış, ırklara ve kabilelere bölmüş. Dönüp bunları sorgulamamızın bize kazandıracağı bir şey yok. En iyisi var olanı olduğu gibi kabul edip, onun üzerinden en iyiye, en faydalıya ve en güzele ulaşma çabası içinde olmamızdır.
1: İyi ama insanların kafasına takılıyor, zihnini meşgul ediyor. En azından bir açıklama yapılamaz mı?
0: Bunda haklısınız. Eskiler buna işin hikmetini anlama çabası demişler. Bu çaba son derece kıymetli ve faydalıdır. Ancak bunun sınırını da iyi bilmek gerekir. Söz gelimi bazılarının iddia ettiği gibi Allah'ın muradını tespit iddiası çok cüretkar bir yaklaşımdır. Biz Allah'ın muradını tespit değil, onun buyruklarının ve yarattıklarının hikmetini kavrama çabası içinde olabiliriz. Son sözümüzde eskilerin ihtiyat ve tevazuyla söyledikleri gibi ne murat ettiğini ancak Allah bilir şeklinde olmalıdır.
1: Öyleyse işin hikmetini anlama ve açıklama gibi bir çaba içinde olabiliriz.
0: Elbette ki. Bu güzel ve övülecek bir çabadır. Hem Yüce Rabbimiz hem de sevgili Peygamberimiz bunu teşvik etmişler, sahabelerden beri alimlerimiz Allah'ın buyruklarının ve işlerinin hikmeti üzerinde kafa yormuşlardır.
1: Müteşabih ayetlere gelecek olursak, bunların indirilmesinin hikmeti nedir?
0: Bu ayetlerin inişinin birçok hikmeti bulunmaktadır. Bunların en başında müfessirlerden Ragıp, İsfahani ve Safedi'nin dediği gibi, Rabbimizin imkan olarak verdiği akıl ve düşünme yeteneğimizi kullanmaya teşviktir. Yüce Allah her şeyi bilmektedir ama hiçbir şeyi de boşa yaratmamıştır. İnsanı akıl, irade ve güçle donatarak hem halife hem de en güzel biçimli varlık kılmıştır. Verilen bu imkanların etkin bir şekilde kullanılması, işlerin sağlam ve doğru yapılması, insan olmanın bir gereğidir. İnsan, aklını ve iradesini evreni anlamak, tanımak ve faydalanmak için kullandığı gibi, Allah'ın indirdiği Kur'an'ı anlamak ve buyruğundan en güzel biçimde yararlanmak için de kullanmalıdır. Aksi takdirde verilen aklın ve düşünme yetisinin boş, gereksiz ve işlevsiz olması söz konusudur. Yüce Allah, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre, onun her buyruğunun ve her yarattığının bir hikmeti vardır. O, adaleti gereği çalışan ile çalışmayanı ayırır. İyilik yapana ödül, kötülük yapana ceza takdir eder. Öyleyse insan muhkem ayetleri anladığı gibi, müteşabih ayetleri de muhkem ayetlerin imkanı ve ölçüsü çerçevesinde anlama çabası içerisinde olmalıdır.
1: Fakat bunu herkes yapabilir mi? Herkes bu ayetleri anlayabilir mi?
0: Tabii ki anlayamaz. İşte ikinci hikmet burada ortaya çıkmaktadır. Müteşabih ayetlerin ikinci hikmeti, İmam Maturidi'nin dediği gibi, ilmin ve ilim sahiplerinin değerlerinin anlaşılması içindir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti de buna işaret etmektedir. Yüce Allah, müteşabihi zikrettiği Ali İmran suresi 7. ayetinde, bilen alimleri rasih olarak nitelemiş ve övmüştür. Rasih, derin ve engin bilgiye sahip olan alim demektir. Böylesi bir bilgiye sahip olan kişi, hem müteşabih ayetlerin hikmetini ve anlamını Allah'ın izin verdiği ölçüde kavrar, hem de kul olma bilinci içinde, inandım, bütün bunlar Rabbimin katındadır diyerek iman eder ve teslimiyet gösterir. Böyle bir kişinin imanı taklidi değil, tahkiki imandır. Yani delile dayalı, köklü ve sağlamdır. Bilmeyen insanlar da bilenlere müracaat eder, onlardan bu ayetlerin hikmetini, doğru açıklamasını öğrenmeye çalışırlar ve böylece imanlarını güçlendirirler.
1: Burada bilinmeyenler kınanmıyor. Sanki onlardan bilenlere müracaat etmeleri isteniyor.
0: Tam da öyle. Nitekim Anadolu insanı ne güzel ve yerinde söz söylemiş. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. İşte bu, Anadolu irfanı inceliğidir. Nitekim Yüce Allah, şayet bilmiyorsanız bilgi sahiplerine sorun buyurmaktadır. Zaten her

0: Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir, gerekli de değildir. Herkes yaptığı işi ve mesleği en iyi bilecek, diğer insanlar da onların bilgilerine, hünerlerine ve zanaatlerine saygı duyacak, işlerine güvenecek ve gerektiğinde müracaat edecekler. Bu sadece dini ilimler için değil, her ilim dalı ve meslek için geçerlidir. Bir alimin ilmine saygı duymak neyse, bir fırıncının veya marangozun zanaatına, mimarın ve mühendisin bilgisine, tabibin maharetine saygı duymak da aynıdır.
1: Bütün bunlar güzel de sonuçta ne olacak? Bu yaptıklarımızla biz nereye ulaşacağız ve ne kazanacağız?
0: Çok güzel bir soru. İşte müteşabih ayetlerin üçüncü hikmeti burada saklı. Bu dünya bir imtihan alanı ve yarış meydanıdır. İmtihanı kazanan, yani yarışta başarılı olan elbette kazanacak ve bir ödüle ulaşacaktır. Öyleyse bu ayetlerin bir hikmeti de Allah'ın kullarını onlarla imtihan etmesidir. Bu bir iyi niyet ve irade sınamasıdır. Ayette de geçtiği gibi müteşabih ayetler karşısında insan iki türlü davranış sergiler. Bir kısmı aşırı yoruma gitmek veya kafasına göre tevil yapmak suretiyle ayetleri istismar eder. Diğer bir kısım ise bu ayetlerin Allah katından olduğuna inanarak hikmetini anlamaya çalışırlar. İstismar edenleri Yüce Allah kalplerinde eğrilik bulunanlar diye nitelerken, doğru ve samimi çaba içerisinde olanları rasih alimler ve aklı selim sahibi kişiler olarak nitelendirmektedir. İmtihanı kazandıracak doğru ve samimi davranış, bilen insanların muhkem ayetler çerçevesinde bunları açıklaması, bilmeyen insanların da bu açıklamalara kulak vermesi ve her ikisinin de ona inandık, bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındadır diyerek samimi kalple iman etmeleridir.
1: Bu ayetleri tam olarak açıklama iddiasında bulunabilir miyiz?
0: Tabii ki hayır. Bizim görevimiz Yüce Allah'ın vermiş olduğu aklı ve düşünme yeteneğini samimiyetle kullanmamız, iyi niyetli bir çaba içinde olmamızdır. Bu, ancak Yüce Allah'ın hem kainattaki işaretlerini hem de Kur'an'daki ayetlerini anlama gayreti içinde olmakla gerçekleşir. Zaten Yüce Allah, bizden tam bir açıklama değil, samimiyet ve dürüstlük içinde hareket etmemizi ve hidayet üzerinde olmamızı istemekte. Hakkımızdaki değerlendirmesini de bunlar üzerinden yapacağını bildirmektedir. Nitekim Ali İmran suresindeki müteşabih ayetini takip eden "Ey Rabbimiz, hidayete erdikten sonra kalplerimize eğriltme" duası da buna işaret etmektedir. Bu yüzden ihtiyatlı alimlerimiz bu ve benzeri konularda açıklama yaptıktan sonra en doğrusunu Allah bilir veya muradının ne olduğunu ancak Rabbimiz bilir diye sözlerini bağlamışlardır.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Günün Duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Çanakkale'ye doğru, Ayancık'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Hüdavendigâr Camii Şerifi ziyaretimizi bekliyor. Kıymetli dostlar, bu muhteşem eserin ismi Çanakkale Varlıklar Müdürlüğü'nün Büyük Vakfiye Defteri'nde Murat Hüdavendigâr Camii şeklinde geçmektedir.

0: Edremit Körfezi'ndeki antik liman şehri Assos'un harabeleri üzerine kurulan Behram Kale Köyü'nde yer almakta. Akropol'ün kuzeyindeki yüksek bir kaya kütlesinin tepesine yerleştirilen yapının inşa tarihi, kitabesi yerinde bulunmadığı için maalesef belli değil. Ancak bölgede kesin Osmanlı hakimiyetinin Sultan 1. Murat zamanında sağlandığı ve kaynaklarda belirtildiğine göre, buradaki imar faaliyetlerine Sırp Sındığı Savaşı'nda, yani 1365 tarihinde elde edilen ganimetlerle başlandığı göz önüne alınırsa, 1365'i takip eden yıllarda yapılmış olduğu söylenebilir. Nitekim bölgedeki Murat Hüdavendigâr adını taşıyan diğer yapıların inşa tarihleri 1365 yılından sonraya rastlamakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif kare planlı bir harim ile yanları kapalı üç gözlü bir son cemaat yerinden oluşmakta. Son cemaat yeri dıştan düz bir çatıyla, içten ise ortada beşik tonoz ve yanlarda geçişleri pandatiflerle sağlanan iki küçük kubbeyle örtülü. Ortadaki daha dar ve yüksek olmak üzere üç sivri kemerle dışa açılan son cemaat yeri iki yuvarlak kemerle de harime bağlanmış durumda. Cümle kapısının söveleri devşirme malzemeden yapılmış. Cephelerde andezit taşıyla tuğla, kubbe ve geçiş elemanlarındaysa yalnız tuğla kullanılmış. Kıymetli dostlar, erken Osmanlı mimarisinin cephe düzeni anlayışını yansıtan binanın harimi, 6 dikdörtgen pencere ve 6 mazgal tarafından aydınlatılmaya devam etmekte. Doğu batı kuzey duvarlarında yan yana ve ikişer adet olan pencerelerden çoğu binanın çeşitli yerleri gibi rastgele devşirme taşlardan yapıldığı için muntazam sövelere sahip değil maalesef. Doğu ve batıdakilerin lentoları üzerinde yine devşirme kesme taşlara basan tuğla kemerli yüksek alınlıklar bulunmakta. Kıymetli dostlar, tuğladan örülen kareye yakın görünümlü mihrap kıble duvarının tam ortasında yer almakta. Dış cepheden çıkıntı yapmayacak şekilde ve içeri doğru ayrı bir kütle halinde inşa edilmiş, ancak nişin yarısı duvarın içinde kalmış. Niş ince uzun dikdörtgen kesitli ve mukarnaslı bir kavsarayla son bulmakta. Yanlarında iki sütunçe ve etrafında kalın bir bordür yer almakta. Günümüze asıl haliyle gelen mihrabın bütün yüzeyi kalıplama tekniğinde yapılmış ve alçak kabartma 6-8 köşeli yıldız, sekizgen, rumi ve palmetlerle süslenmiş alçı levhalarla kaplı. Aralarındaki ek yerleri görülebilen levhalardan özellikle nişin yüzeylerindekiler dökülmüş ve buralar sonradan alçıyla gelişi güzel sıvanmış. Yakın zamanlarda konulmuş olan ahşap minberse aslını yansıtmadığı gibi herhangi bir sanat değerine de maalesef sahip değil. Sevgili dostlar, Hüdavendigâr Camii Şerifi, tek kubbeli plan şeması, alçı mihrabı, almaşık duvar tekniği ve surların içinde inşa edilmesi gibi özellikleriyle erken Osmanlı mimarisinin 14. yüzyılın ikinci yarısına ait çok kıymetli örneklerinden bir tanesidir. Sevgili dostlar, bugün sizleri Hüdavendigâr Camii Şerifinden, Çanakkale'den selamlamıştık. Yine bu güzel mabetten sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Çok söz söyleme. Kendine ve diline hakim ol. Çok söylenen sözün bir kıymeti kalmaz. Ağzından her sözü çıkarma. Gerekli olanı gerektiği kadar düşünerek ve ihtiyatla söyle.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini, eğer çocuğuma

0: Günün Duası.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın ve sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, bense acizim. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Sen bütün gaybı çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim.

Benim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse, onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeleri ardından yapmış oldukları bir duayı hatırlatıp arz etmeye, açıklamaya çalışacağım. Ayeti kerime içerisinde talep edilen birkaç husus var. Bunlara kısaca değinmiş olalım. Şöyle dua ediyor bu iki peygamber. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Ve erine menasikene ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ayet-i kerimeye baktığımızda dört hususun talep edildiğini görüyoruz. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Hakkıyla teslim olan, hakkıyla bağlanan, hakkıyla sana itaat eden, hakkıyla sana inanan insanlardan eyle. İyi Müslüman eyle bizi. Biz iyi Müslüman olmadan zürriyetimiz, soyumuz, çevremizdeki insanların iyi Müslüman olması mümkün değil. Biz bazen hayatın akışı içerisinde hep başkalarının iyi davranışta bulunmasını, iyilik yapmasını, güzel eylemleri ortaya koymasını önemser, dikkat eder, konuşur, dile getiririz ama maalesef kendimize bakmayabiliriz. Başkasında değil, iyiliği kendimizde görmeli ve göstermeliyiz. Başkasında aradığımızdan daha fazlasını kendi hayatımızda yaşamalı, göstermeli, ortaya koymalıyız. Bizi sana teslim olanlardan eyle. Birincisi bu. İkincisi, soyumuzdan da sana teslim olacak hayırlı bir ümmet çıkart. Hani dualarımızda da hep bunu talep eder isteriz ya, hayırlı bir nesil, zürriyetimizin kıyamete kadar İslam üzere daim olmasını hep talep eder, dile getirir isteriz ya, işte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de bunu talep ediyor, istiyorlar ve o soy geliyor, o ümmet çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e erişiyor, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bugün dünyanın dört bir yanına dağılan, ulaşan müminler oluşuyor. Müminler ordusu, müminler topluluğu oluşuyor. İki insan olarak Mekke'de bir başlarına yaptıkları duanın karşılık bulduğuna bugün şahit oluyoruz. Biz de hem kendi soyumuzdan gelecek olan neslin sebat eden iyi mümin olmasını talep etmeli, hem de müminlerin çoğalmasını, bir ümmet olmasını, sayılarının artmasını her daim ifade edip dile getirmeliyiz. Ve üçüncü talepleri, istekleri bu duada geçen, bize ibadet usullerimizi göster. Hani Kabe yapıldı, işte hac ibadeti yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar belki, onları öğretilmesini istiyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Hocam bu bizim için ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz ama bilmediklerimiz var, eksiklerimiz var. İlim noktasında bilmediğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bunları talep etme, bilmediklerimizi öğrenmeyi talep etme, arzu etme. Bu konuda zeka, zihin açıklığı yavrularımız için talep etme. Bunlar da kuşkusuz ki önemli. Ve dördüncü dua ifadeleri, hutub aleyna ve tevbelerimizi kabul eyle. Bağışlanma arzumuzu karşılıksız bırakma. Kıymetli kardeşlerim, peygamber olan iki nebinin, iki insanın duası bu. Peygamberler aslında günahsız varlıklardır. Ama günahsız olmaları, bakın, tevbe etmelerinden istina edip uzaklaşmalarına, yüz çevirmelerine neden olmuyor asla. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde 100 defa estağfirullah dediğini, yani istiğfarda bulunduğunu, bir anlamda tevbe ettiğini görürüz, biliriz. Niye? Çünkü tevbe bir kere başlı başına bir ibadettir, bir eylemdir. Rabbine bir yönelişidir. Bu konuda nebiler bize örnek olmuşlardır. Biz de müminler olarak tevbeden, istiğfardan, Rabbimize yönelmekten, Rabbimize iltica etmekten, günahlarımızdan af dilemekten asla ve asla geri durmamalıyız. Her daim istiğfar eden, af dileyen, bağışlanma dileyen, günah işlediğinde hemen ardından Rabbini hatırlayıp istiğfar eden insanlardan olmalıyız. Tevbe eden insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. İşte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de tevbelerinin kabul olmasını istiyorlar ve ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Allah'ın iki önemli vasfına dikkat çekiyorlar. Hani daha önce Cenab-ı Allah'ın güzel isimleriyle ona yalvarmanın önemine de dikkat çekmiştik ya bir başka ayeti kerime üzerinden. İşte burada da bu gerçekleşmiş oluyor bir anlamda ve diyor ki bu iki yüce insan inneke ente tevvabur rahim. Tevbelerimizi kabul eyle, duamızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden, merhameti bol olansın. Cenab-ı Allah'ın iki vasfına, özelliğine dikkat çekerek ona sığınıyor Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail. Biz de bu vesileyle Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadelerini hatırlayıp açıkladığımız bu esnada onlar gibi yalvarmış olalım. Rabbimiz bizleri, her birimizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Soyumuzu, neslimizi kıyamete kadar istikamet üzere yaşayan hayırlı bir nesil eylesin. Bizi hakkı, doğruyu, güzeli en kolay şekilde öğrenebilen ve yerine getirebilenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Allah tevbelerimizi, istiğfarlarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Yokluk, varlığın kıymet ölçüsüdür çok kişi için. Çünkü zıtlığıyla kaimdir hayattaki pek çok denge. Kötülüğün var olması, iyiliğin kıymetini hatırlatırken teşvik de eder iyilik adına bizleri. Bu sebeple bazen en iyi gurme, açlığı hücrelerine kadar hisseden insanlardır diyebiliriz. Suyun paha biçilmez bir nimet olduğunu çölde yaşayandan dinlemek gerek. Bir damla suyun lezzetinin ne olduğunu ondan öğrenmek gerek. Ve bir şeyin kıymeti ve lezzeti, o şeye sahip olmanın ötesinde ona yüklediğiniz manada ve bakışta gizli. Devamının gelmeyeceğini düşündüğünüz bir nimet gözünüzde nasıl kıymetli değil mi? Sofranızda var olan bir nimet zamanla lezzetini kaybediyorsa, tat duygumuzun dumura uğramasından daha ziyade nimetin sıradanlaşması halidir bu. Nimetin kendisi bir farkındalığın vesilesi olduğu gibi, nimete alışmışlık da gayri ihtiyari nankör de edebilir kişiyi. Bir süre sonra nimetin kendisine takılıp nimetin sahibini unutanlardan da olabilir. Kargo hizmeti için şükran hissiyle dolup kargoyu gönderenden bir haber olmak durumunu yaşatır bu hal kişiyi.

Aziz dinleyenler, nimetin tamamına erme duası edilir çoğu zaman. Nimetin sizde uyandıracağı lezzet sadece bedeni hazların nihai noktası mıdır? Yoksa nimeti bahşeden kudretin size olan muhabbetinin sizde uyandırdığı ulvi minnet hissi midir? Sayısız güzelliklerin, muhabbeti sınırsız bir kudretin eliyle size ulaştığında bu nimetler, yaşadığınız itminan hali değil midir? Ve çok daha ötesinde, sonsuzluk ikliminde nimetin şükrüne mukabil, farklı ikramların ebedi alemde devam etmesi değil midir? Bir hitam-ı misk gibi, sizden razı olunduğunun ilahi beyanı mıdır, ne dersiniz nimete sevinmek? Yokluğu, varlığın vücudu adına bir hamd vesilesi, varlığı, nimete mazhariyetin bir cilvesi olan şu alemde, her dem nimet varsa, her demde hamd olmalı.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Muhammed, senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun, bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
1: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
1: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber.
3: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştır. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
0: 116. bölüm.
2: Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış, hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu.
4: Allahu ekber kebira.
5: Allahu ekber kebira.
4: Velhamdülillahi kesira.
5: Velhamdülillahi kesira.
4: Subhanallahi bukraten ve asila.
5: Subhanallahi bukraten ve asila.
4: La ilahe illallah vahde.
5: La ilahe illallah vahde.
2: Ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi. Ensar'ın hiç tanımadığı, muhacirlerin ise aşina olduğu insanlardı bunlar. Uzaktan kim oldukları seçilemiyordu. Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan ashab-ı kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı.
6: Allah Allah. Kim bunlar acaba?
7: 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki?
8: Evet, baksanıza, karşısından da koşarak gelen bir adam var.
7: Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı.
8: Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek.
7: Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine.
8: Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam?
9: Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib.
7: Sen tanıyor musun onu Zeyd?
9: Nasıl tanımam?
8: Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden?
9: Ta kendisi.
7: Peygamberimizin amcazadesi. İsmini hep duyardık.
8: Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı.
7: Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu, bakar mısınız?
9: Onlar kardeş gibi. Hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle yad ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular.
2: Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda Peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys, kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa, Hazreti Ömer'in kızıydı.
10: Esma, hoş geldin. Safalar getirdin.
11: Hoş bulduk Hafsa'm.
10: Nasılsın?
11: Hamdolsun, çok iyiyim.
10: Gel oturalım şöyle.
11: Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim.
10: Ne iyi etmişsin. Ben de işlerini düzene koymanı bekliyordum. Telaşın çoktur diye davet edemedim.
11: Çok şükür yerleştik. Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
10: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
11: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
10: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
11: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Cafer sık sık limana gider. Gelen gemilerden inenlere sizle ilgili sorular sorardı. Size dair en ufak bir haber çok önemliydi bizim için.
10: Ah kardeşim, gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz.
11: Rabbime sonsuz şükürler olsun.
10: Neler yaptın orada, anlatsana.
11: Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum.
10: Onların kini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme.
11: Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir.
10: 3 çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi?
11: Evet. Abdullah, Am ve Muhammed. 3'ü de Habeş diyarında dünyaya geldi.
10: Maşallah. Allah bağışlasın.
11: Amin canım.
10: Ah, babam Ömer gelecekti. Müsaadenle ben kapıyı açayım.
11: Ha, tamam tamam, sen işine bak.
10: Hoş geldin babacığım.
12: Hoş bulduk kızım. Misafirim varmış.
10: Evet, Umeys'in kızı Esma.
12: Şu Habeşli deniz yolcusu mu?
11: Evet, merhaba.
12: Merhaba. Demek siz de muhacirsiniz, biz de.
11: Evet öyle.
12: Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız.
11: Hayır, vallahi öyle değil.
10: Babam sana takılıyor Esma.
11: Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında, onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk. Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulünün rızası içindi. Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk. Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım.
2: Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse iki hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.
11: Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.
2: Medine'ye yeni gelen muhacirler, orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı.
9: Cafer, gel sana pazar yerini göstereyim.
13: İyi olur Zeyd. Benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım.
9: Endişelenme. Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir. Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz.
13: Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba. Pek çok hurma bahçesi gördüm.
9: Evet, Mekke'ye nispetle çok verimli. Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var. Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var. Ama suların çoğu acı. İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz. Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor.
13: Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler, ne güzel.
9: Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur. Onlar ne kadar güzel oluyor, bir görsen.
13: O da nasip olur inşallah. Havası da yumuşak.
9: Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık.
13: Resulullah burası için dua etmiş galiba.
9: Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü.
13: Geldik.
9: Şu tarafta hububat satanlar var. Bu taraftaysa dericiler.
13: Deri tabaklama işini bilirim. Eşim Esma da bu konuda mahirdir. Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin?
9: Tabii. Gel gidelim.
13: Selamun aleyküm.
14: Ve aleyküm selam.
13: Bereketli kazançlarınız olsun.
14: Sağ olasın.
13: Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları. Ne güzel ürünler var.
14: Elimizden geleni yapıyoruz işte. Buyurun yakından bakın.
15: Bu kırbanın altında bir kusuru var. Bunu görünecek şekilde sergilemelisin. Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
13: Bu hanım kim Zeyd?
9: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
13: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
9: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
13: Güzel. Kardeşim, ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
14: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
9: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
13: Hamdolsun. Zeyd, sağ ol beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekle.
9: Peki Cafer. Akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ötelerden gelen perdesiz nuru kabul edemeyen, hiç olmazsa harflerde, kelimelerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, içine sindirmeye çalış. Sen kelimelerin içine gizlenmiş olan hikmet nurunu kabul edecek olursan, perdeler arkasına gizlenmiş olanı da, perdesiz olanı da görürsün. O vakit bir yıldız gibi göklerde dolaşırsın. Hatta gökyüzü olmadan neliksiz niteliksiz manevi bir yolculuğa çıkarsın. Aslında sen yokluk aleminden varlık alemine geldin. Kendine gel de söyle bakalım, nasıl geldin? Mest olarak geldin değil mi? Şimdi aklını fikrini bırak da aklet. Yani bir çürük diş gibi seni rahatsız eden aklını at da gerçek akla ulaş. Kulaklarını tıka, gönül kulağını aç, hikmetlere kulak ver.

yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken,

Ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin. Bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimi eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum.

Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, Ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn. İyyâke nestaîn. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, Ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem.
hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninde gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır.

Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sesimizin ses bulduğu tüm güzel yüreklere merhaba. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Uğur Subaşı. Sevgili dostlar, bugün cehennemle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dostlar, cehennemle ilgili ayetlerde daha çok insanların dünyada işledikleri günahlara paralel olarak çarptırılacakları azap şekilleri tasvir edilir. Bunların çoğunda azabın ateş ve kaynar suyla gerçekleşeceği haber verilir. Bu maddi azapların yanında manevi azaplardan da bahsedilir. Cehennemlikler alçaltılmış, Allah'ın gazabına uğratılmış, kötülenmiş ve ayıplanmış olarak cehenneme atılırlar. Onlar cehennemi lavlar çıkaran bir yanardağ gibi alevler saçar halde bulurlar. O yüzlerini dağlar, organlarını koparır, etlerini yakar, bağırsaklarını eritir. Cehennemlik içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunur. Derisi yanıp kavrulduğunda sonsuz olarak azabı tatması için yerine yeni bir deri yaratılır. Sevgili dostlar, ölüm her taraftan hücum eder ama cehennemlik onu tadamaz. Cehennemde ölüm çok istenir ama orada ölüm yoktur. Cehennemlik ne ölüp kurtulur ne de yaşadığı hayata hayat denir. Cehennemin dibinde yetişen zakkum ağacının şeytan başına benzer meyveleri oradaki yiyeceklerdendir. Bunlar yenildiğinde kişiyi fazlasıyla susatır. Bu sebeple susamış develerin suya saldırışı gibi saldırır. Fakat sadece kaynar sudan içebilir. İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindeki organları ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. Yaşadıkları ıstıraptan dolayı oradan ne zaman çıkmak isterlerse geri döndürülür ve kendilerine tadın bu yakıcı azabı denilir. Kısacası cehennem ateşten bir dünyadır sevgili dostlar.